Burası Tarsus. Plakası 33.5, frekansı 95.5. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5. Kol

0: Saat 4. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu geceler diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.

Beni böyle sensiz yalnız bırakmak yakışmaz sevgilim, yakışmaz sana. Kimsesiz bir çocuk gibi ağlatmak yakışmaz sevgilim, yakışmaz sana. Ben onu kalbimden sildim demişsin, perişan haline güldüm demişsin. Başka bir sevgili buldum demişsin. Yakışmaz sevgilim, yakışmaz.

ne vefasız bir kalbin var. Kırmadığın dal kalmadı. Yerden yere vura vura, yerden yere vura vura, bedenimde can kalmadı. Senin olsun yalan dünya, ölme yaşa doya doya. Gücüm yok mutlu olmaya, bende hiç heves kalmadı. Bende cesaret kalmadı.

bende cesaret kalmadı. Senin olsun yalan dünya, ölme yaşa doya doya. Gücüm yok mutlu olmaya, bende hiç heves kalmadı. Bende cesaret kalmadı.

0: Burası Tarsus. Plakası 33.5, frekansı 95.5. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Hastasıyız dede.
2: Vakit gittikçe yaklaşıyor. İçimde dinmeyen arzularım var. Vakit gittikçe yaklaşıyor. İçimde dinmeyen arzularım.

Her günü yalnız karşılamaktan, her geceyi yalnız kucaklamaktan bıktım. Hayatımın en güzel anı evcilik, onu bile çocukluğumda bıraktım. Uzaktan baktım. Hani ben çok şey olacaktım, hani ben her şey olacaktım. Kim derdi ki var olan her şeyimle bir gün yalnız kalacak, hayatın filmlerdeki gibi olmadığını çok acı anlayacaktım. Gecem çıkmaz sabaha, hasret kaldım, hasret kaldım günaha.

0: Saat 5. BS Doğal Gaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu sabahlar diler.
1: BS Doğal Gaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
2: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
0: Bizimle geçirdiğiniz her dakika için teşekkür ederiz.
3: Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir.

0: Saat 6. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu sabahlar diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5. Şimdi reklamlar. Cafe Biennova hazır kahve çeşitleriyle güne lezzetli bir başlangıç yapın. Pratik hazırlanır, keyifle içilir. Cafe Biennova. Hazır kahve keyfi günün ilk anında sizinle. No 5 Mühendislik, doğalgaz ve iklimlendirme alanında profesyonel hizmetler sunar. Doğalgaz kurulumu, kombi bakım, onarım ve satış, petek temizliği ve montaj, klima bakım, onarım ve satışı, alanında deneyimli ekip, zamanında ve titiz hizmet anlayışı, No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisinde. Adres: Şehitler Tepesi Mahallesi, 3664 Sokak, numara 6 Taksim A. Telefon 0535 711 53 74. 0535 711 53 74. İlkbahar yaz, klima ve kombi bakımlarınız için bizden mutlaka fiyat alın. 0535 711 53 74. No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisi. Avni Hakverdi yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güvenilir çözüm, No 5 Mühendislik. Aydın Turbo. Aracınız çekişten düştüyse, siyah duman atıyorsa ya da turbo performansı zayıfladıysa doğru yerdesiniz. Turbo tamir ve bakım, sıfır ve revizyonlu turbo satışı, orijinal yedek parça kullanımı, uygun fiyat ve garantili işçilik Aydın Turbo'da. Aracınızın turbosunu ilk günkü hale getiriyoruz. Aydın Turbo adres: Kemalpaşa Mahallesi, 2545 Sokak, numara 3 Taksim C'de hizmetinizde. Telefon 0545 155 0133 0545 155 0133. Aydın Turbo, Ahmet Aydın yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güçlü turbo performansı için bizi tercih edin. Karakelli Auto, inşaat, emlak ve gayrimenkul. Yatırımda doğru zaman, ticarette tam güven. Tarsus'ta yılların tecrübesiyle hayalinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Emlaktan gayrimenkule kadar geniş hizmet ağımızda Karakelli Auto ve inşaat olarak her zaman yanınızda. Güvencesiyle hem kazancınızı koruyun hem de geleceğe sağlam adımlarla yürüyün. Karakelli Auto'da araba alışverişlerinizde kredi kartına taksit imkanı vardır. Karakelli Auto, inşaat, emlak, gayrimenkul adres: Tarsus Traktörcüler Sitesi, Beydeğirmeni Mahallesi'nde. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 02 21. Karakelli Auto ve Gayrimenkul, yatırımın Tarsus'taki güvenli limanı. Balatacı Özgür Usta. Balatacı Özgür Usta'da son sistem bilgisayarlı ortamda fren testi ve muayene öncesinde A'dan Z'ye bakım, onarım ve tamir yapılıp isterseniz de aracınızı muayeneden geçirip size teslim ediyoruz. Her türlü fren balatası, orijinal veya balata çakma işlerinde Balatacı Özgür Usta. Fren disk balansı alınır. Balatacı Özgür Usta, Tekke Mahallesi, Donuktaş karşısında hizmetinizde. Telefon 0531 637 4718 0531 0537-4718. Özgür Çiftçi.
2: Reklamları dinlediniz.
0: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
3: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.

0: 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
2: Altın takılarınızda şıklık, zerafet ve yatırımınızdaki güven. Tüm bunların hepsinin Tarsus'taki tek adresi Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik. En yeni ve en özel tasarımlar sizleri bekliyor. Üstelik işçilikli ürünlerde kredi kartına komisyon yok. Tek çekim ve taksit imkanlarıyla hayallerinizdeki takıya kavuşun. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik adres Belediye İşhanı numara 21'de. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 02-21. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik Ercan Adıyaman yönetiminde hizmetinizde.
3: MMC Kardeşler Fırını. MMC Kardeşler Fırını'nda sadece ekmek yapmıyoruz. 50 yıllık tecrübemizle sizlere hizmet veriyoruz. Değerli lokantacılar, marketler ve yemek firmaları, odun ateşinde tava ekmeği, taş ekmek, tam buğday ekmeği ve somun ekmeğimizle hem perakende hem de toptan satışımızla siz Tarsuslulara ekmek üretiyoruz.
4: Hizmetimize rol ekmeğini de ekledik. Amacımız Tarsus'a hizmet etmek.
3: MMC Kardeşler Fırını adres, Çamlıyayla yolu üzeri Takbaş merkezde hizmetinizdeyiz. MMC Kardeşler Pasta Durağı merkez adres, Kasım Ekenler Bulvarı, Güneşli Apartmanı altında hizmetinizde. MMC Kardeşler Pasta Durağı şube adres, Atatürk Caddesi Soylu AVM yanında hizmetinizde. MMC Kardeşler Fırını telefon 0532 223 46 98. MMC Kardeşler Fırını Mahmut Mehmet Çetiner yönetiminde hizmetinizde.
2: Karnınız acıktığı zaman aklınıza ilk gelen Amonos dürüm olsun. Tarsus'un neresinde olursanız olun. Merkez şubemizde, odun ateşinde, ister et, ister tavuk bu lezzeti tadın. Amonos dürümde, Amonos et ve tavuk dürüm, zurna et ve tavuk dürüm, Amonos klasik dürüm. Servislerimizde pilav üstü, et servis, İskender, yoğurtlu tavuk döner, pilav üstü tavuk döner, yanında patatesiyle, içecekleriyle daha sayamadığımız onlarca lezzet en uygun fiyatlarla sizlerle. İsterseniz gelin mekanımızda misafirimiz olun, sizi en iyi şekilde ağırlayalım ya da bu lezzetleri evinizde veya iş yerinizde tadın. Amonos dürüm merkez adres Şehit Kerim Mahallesi 3427 Sokak Eski Kaymakamlık karşısında. Şube Şehit İshak Mahallesi Cetvel yolu üzeri Kaymakamlık evi çaprazında. Telefon 0324 613 1313 ve 0324 613 2121. Amonos dürüm center.
5: Aracınız sadece bir ulaşım aracı değil. Sizin tarzınız, sizin imzanızdır. Asil Garaj, otoses ve görüntü sistemleriyle farkınızı ortaya koyun. En yeni teknoloji otoses sistemleri, güçlü bas çözümleri, kristal netliğinde hoparlörler, yüksek çözünürlüklü multimedya ekranlar, geri görüş kameraları ve görüntü sistemleri ve aracınızı tamamlayan şık ve kaliteli aksesuarlar. LED aydınlatmalar, iç dizayn ürünleri, oto aksesuar çeşitleri ve daha fazlası Asil Garaj'da. Adres Tekke Mahallesi Sait Polat Bulvarı numara 249. Yeni hastane eczaneler arkasında. Telefon 0532 658 74 27. 0532 658 74 27. Asil Garaj otoses ve aksesuar sistemleri. Kaan Dalyan yönetiminde hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
7: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Tarsus FM 95.5.

Her parsel bir hayalin başlangıcıdır. Gayrimenkullerinizin değerini biliyoruz. Araziyi hakkıyla ayırıyoruz. Biz sizlere adil, güvenli bir arazi ayırma hizmeti sunuyoruz. Miras yoluyla intikal eden ya da tarımsal kullanıma uygun hale getirilmek istenen her türlü arazinizde hukuki ve teknik süreçleri titizlikle takip ediyoruz. Toprağınızın her karışını doğru ölçümlerle belirleyip en uygun şekilde ayırarak size huzurlu ve kazançlı bir paylaşım sunuyoruz. Bir telefon kadar yakınız. 0324-627-27-0. Instagram adresimiz pasa_gayrimenkul33.

Paşa Harita Gayrimenkul, harita mühendislik hizmetleri ve sorumlu emlak danışmanlığı ile 2014 yılından itibaren siz değerli vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Gayrimenkullerinizin kiralama ve alım-satım aracılık hizmetleriyle biz ilgilenelim. Bir telefon kadar yakınız. 0324 627 27 çift 0.

İlanlar arasında boğulmayın. Zengin portföy, uygun fiyatlar ve kredi seçenekleriyle gayrimenkul arama yolculuğunuzda size biz eşlik ediyoruz. Yeni başlangıçlar için doğru adres Paşa Gayrimenkul. Bir telefon kadar yakınız. 0324 627 27 çift 0.

Doğru tasarım, sağlam gelecek. İmar planına uygun araziler için bize güvenin, geleceğinizi birlikte şekillendirelim. Paşa Harita Gayrimenkul, harita mühendislik ve sorumlu emlak danışmanlığı hizmetleri. Bir telefon kadar yakınız. 0324 627 27 çift 0. Instagram adresimiz pasa_gayrimenkul33.

harita mühendislik hizmetleri olarak köylerden yaylalara, şehir merkezlerinden tarlalara kadar her yerde arazilerinizin doğru ölçümünü yapıyoruz. Güvenilir, hızlı ve profesyonel hizmet anlayışımızla yanınızdayız. Harita mühendislik ve sorumlu emlak danışmanlığı hizmetleri. Bir telefon kadar yakınız. 0324 627 27 çift 0.

Doğru tasarım, sağlam gelecek. Harita mühendislik hizmetleri olarak arazilerinizi imar planına uygun şekilde yeniden tasarlıyoruz. Uzman ekibimizle mülklerinizi değerli, yasal ve kullanışlı hale getiriyoruz. 0324 627 27.0 Adres Yeni Kaymakamlık Binası civarı Tarsu AVM karşısı Türkmen Konsept Kat 1 numara 3. Instagram adresimiz pasa alt tire gayrimenkul.

0: Saat 7. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu sabahlar dilerim.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Warmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
2: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
3: Şimdi reklamlar.
0: Kısa bir kahve molasının tam zamanı. Cafe Bienova hazır kahve lezzetiyle günün temposuna sıcak bir ara verin. Hazırlanması kolay, tam kıvamında. Cafe Bienova, kahve molanızın vazgeçilmezi. Cafe Bienova'yı marketlerden ısrarla isteyin. Altın takılarınızda şıklık, zerafet ve yatırımınızdaki güven. Tüm bunların hepsinin Tarsus'taki tek adresi Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik. En yeni ve en özel tasarımlar sizleri bekliyor. Üstelik işçilikli ürünlerde kredi kartına komisyon yok. Tek çekim ve taksit imkanlarıyla hayallerinizdeki takıya kavuşun. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik adres: Belediye İşhanı numara 21'de. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 02-21. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik Ercan Adıyaman yönetiminde hizmetinizde.
1: Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres: Eski Ömerli Mahallesi, Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1, Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
4: İkinci şube: Tekke Mahallesi, Türkmenistan Caddesi. Kapın o 52 Azemin kat. Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
1: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal. Sağlıkta konfor herkesin hakkı.
0: Aracınızın direksiyonunda titreme mi var? Yolda konfor ve güven mi arıyorsunuz? Kenan Road Balance Tarsus'ta hizmetinizde. Hidrolik direksiyon, elektrikli direksiyon, direksiyon kolon tamiri, araç alçaltma, yükseltme, jant düzeltme ve ağır vasıta road balance hizmetiyle işin ehli, çözüm adresi. Adres:
5: Tekke Mahallesi, 3733 Sokak, numara 52, Eski Sanayi Sitesi, Alıcı Profil Karşısı.
0: Telefon 0534 011 6606. 0534 011 6606. Kenan Road Balance, güvenli sürüşün doğru adresi.
1: TRNET, fiber sınırsız internet. Taahhüt yok, kota yok, internet günü dolduğunda faizli ödeme yok. Altyapıya hiç gerek yok. Bulunduğunuz yerlerde altyapı sorunu mu var? Hiç dert etmeyin. Ev ve iş yerlerinize sınırsız internet TRNET. Çok ama çok uygun aylık ödeme TRNET'te. TRNET iletişim telefon 0505 908 2309. TRNET Cetvel Köprü ışıklarında. TRNET.
3: Reklamları dinlediniz.
0: Bölgenin en iyi radyoları Yaren FM.com.tr tarzfm.com.tr.
3: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.

Paşa Harita Gayrimenkul, harita mühendislik hizmetleri ve sorumlu emlak danışmanlığı ile emanet ettiğiniz gayrimenkullerinizi kurumsal hesaplarımızdan yüksek çözünürlükte fotoğraf, video, ilan klibi ve gimbal teknolojisi ile sanal tur çekimleri oluşturarak en iyi biz tanıtırız. Bir telefon kadar yakınız. 0324 627 27 çift 0.

Köyden şehre ölçü bizim işimiz. Harita mühendislik hizmetleri olarak köylerden yaylalara, şehir merkezlerinden tarlalara kadar her yerde arazilerinizin doğru ölçümünü yapıyoruz. Instagram adresimiz pasa alt

Her parsel bir hayalin başlangıcıdır. Gayrimenkullerinizin değerini biliyoruz. Araziyi hakkıyla ayırıyoruz. Biz sizlere adil, güvenli bir arazi ayırma hizmeti sunuyoruz. Miras yoluyla intikal eden ya da tarımsal kullanıma uygun hale getirilmek istenen her türlü arazinizde hukuki ve teknik süreçleri titizlikle takip ediyoruz. Toprağınızın her karışını doğru ölçümlerle belirleyip en uygun şekilde ayırarak size huzurlu ve kazançlı bir paylaşım sunuyoruz. Bir telefon kadar yakınız. 0324-627-27-0. Instagram adresimiz pasa_gayrimenkul33.

Paşa Harita Gayrimenkul, harita mühendislik hizmetleri ve sorumlu emlak danışmanlığı ile 2014 yılından itibaren siz değerli vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Gayrimenkullerinizin kiralama ve alım satım aracılık hizmetleriyle biz ilgilenelim. Bir telefon kadar yakınız. 0324 627 27 çift 0.

0: El alem dinlemese de alem dinliyor.
1: 95.5
0: Delikanlı Radyo.
2: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
3: Şimdi reklamlar.
2: No 5 Mühendislik, doğalgaz ve iklimlendirme alanında profesyonel hizmetler sunar. Doğalgaz kurulumu, kombi bakım, onarım ve satış, petek temizliği ve montaj, klima bakım, onarım ve satışı, alanında deneyimli ekip, zamanında ve titiz hizmet anlayışı, No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisinde. Adres: Şehitler Tepesi Mahallesi, 3664 Sokak, numara 6 Taksim A. Telefon 0535 711 5374. 0535 711 5374. İlkbahar yaz, klima ve kombi bakımlarınız için bizden mutlaka fiyat alın. 0535 711. Telefon 0535 711 5374. 0535 711 5374. İlkbahar yaz, klima ve kombi bakımlarınız için bizden

0: İster et, ister tavuk bu lezzeti tadın. Amonos dürümde Amonos et ve tavuk dürüm, zurna et ve tavuk dürüm, Amonos klasik dürüm, servislerimizde pilav üstü, et servis, İskender, yoğurtlu tavuk döner, pilav üstü tavuk döner, yanında patatesiyle, içecekleriyle daha sayamadığımız onlarca lezzet en uygun fiyatlarla sizlerle. İsterseniz gelin mekanımızda misafirimiz olun, sizi en iyi şekilde ağırlayalım ya da bu lezzetleri evinizde veya iş yerinizde tadın. Amonos Dürüm Merkez Adres, Şehit Kerim Mahallesi, 3427 Sokak, Eski Kaymakamlık Karşısında. Şube, Şehit İshak Mahallesi, Cetvel Yolu Üzeri, Kaymakamlık Evi Çaprazında. Telefon 0324 613 1313 ve 0324 613 2121. Amonos Dürüm Center.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
3: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. Arabeskin kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü Tarsus FM'de Şahmeran Emlak ve Konut'un katkılarıyla hazırlanan Arabeskin kraliçeleri başlıyor.
4: İlanlar arasında boğulmayın. Zengin portföy, uygun fiyatlar ve kredi seçenekleriyle gayrimenkul arama yolculuğunuzda size biz eşlik ediyoruz. Yeni başlangıçlar için doğru adres Paşa Gayrimenkul. Bir telefon kadar yakınız. 0324 627 27.

0: En baba şarkılar, en baba radyoda.
1: El alem dinlemese de alem, dinliyor.
2: Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir.

0: Saat 8. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu sabahlar dilerim.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Warmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres Yeşilyurt Mahallesi Yavuz Donat Bulvarı numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
0: Şahmeran Emlak ve Konut'un katkılarıyla hazırlanan Arabesk'in Kraliçeleri sona erdi. Katkılarından dolayı Sedat Avşin ve ekibine teşekkürler. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5. Şimdi reklamlar. Cafe Biennova hazır kahve çeşitleriyle güne lezzetli bir başlangıç yapın. Pratik hazırlanır, keyifle içilir. Cafe Biennova, hazır kahve keyfi günün ilk anında sizinle. Aydın Turbo. Aracınız çekişten düştüyse, siyah duman atıyorsa ya da turbo performansı zayıfladıysa doğru yerdesiniz. Turbo tamir ve bakım, sıfır ve revizyonlu turbo satışı, orijinal yedek parça kullanımı, uygun fiyat ve garantili işçilik Aydın Turbo'da. Aracınızın turbosunu ilk günkü hale getiriyoruz. Aydın Turbo adres Kemalpaşa Mahallesi 2545 Sokak numara 3 Taksim C'de hizmetinizde. Telefon 0545 155 0133 0545 155 0133 Aydın Turbo, Ahmet Aydın yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güçlü turbo performansı için bizi tercih edin. Karakelli Auto, inşaat, emlak ve gayrimenkul. Yatırımda doğru zaman, ticarette tam güven. Tarsus'ta yılların tecrübesiyle hayalinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Emlaktan gayrimenkule kadar geniş hizmet ağımızla Karakelli Auto ve inşaat olarak her zaman yanınızda. Güvencesiyle hem kazancınızı koruyun hem de geleceğe sağlam adımlarla yürüyün. Karakelli Auto'da araba alışverişlerinizde kredi kartına taksit imkanı vardır. Karakelli Auto, inşaat emlak gayrimenkul adres, Tarsus Traktörcüler sitesi Beydeğirmeni Mahallesi'nde. Telefon 0533 231 0221 0533 231 0221 Karakelli Auto ve Gayrimenkul, yatırımın Tarsus'taki güvenli limanı. Balatacı Özgür Usta. Balatacı Özgür Usta'da son sistem bilgisayarlı ortamda fren testi ve muayene öncesinde A'dan Z'ye bakım onarım ve tamir yapılıp isterseniz de aracınızı muayeneden geçirip size teslim ediyoruz. Her türlü fren balatası, orijinal veya balata çakma işlerinde Balatacı Özgür Usta. Fren disk balansı alınır. Balatacı Özgür Usta, Tekke Mahallesi, Donuktaş karşısında hizmetinizde. Telefon 0531 637 4718 0531 637 4718 Özgür Çiftçi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
1: Paşa Harita ve Gayrimenkul gururla sunar. Günaydın Tarsus. En güzel şarkılar. Paşa Harita ve Gayrimenkul katkılarıyla Günaydın Tarsus isimli programımız başlıyor.
5: Müzik.
0: Paşa, Harita ve Gayrimenkul, sorumlu emlak danışmanlığı ve harita mühendislik hizmetleri ile 2014 yılından beri siz vatandaşlarımızın hizmetinizde. Gayrimenkullerinizin kiralama ve alım satımı ve aracılık hizmetleri ile biz ilgilenelim. Gayrimenkullerinizi yetkisiz kişilere kesinlikle emanet etmeyiniz. Emanet ettiğiniz gayrimenkullerinizi kurumsal hesaplarımızdan yüksek çözünürlükte fotoğraf, video, ilan klibi, GIMP'le teknolojisi ile sanal tur çekimleri oluşturarak en iyi biz tanıtırız. Paşa Gayrimenkul. İlanlar arasında boğulmayın. Zengin portföy, uygun fiyatlar ve kredi seçenekleri ile gayrimenkul arama yolculuğunuzda size biz eşlik ediyoruz. Harita ve emlakta güvenilir adresiniz Paşa Harita ve Gayrimenkul. Harita mühendisi, sorumlu emlak danışmanı İbrahim Kızıl bir telefon kadar yakın. 0324 627 27 çift 0. 0324 627 27 çift 0. Adres Yeni Kaymakamlık Binası civarı Tarso AVM karşısı Türkmen Konsept 1. kat. Sitemizden de bizi takip edebilirsiniz. paşaharita.com.tr. Paşa Harita ve Gayrimenkul Hizmetleri.

Gizem Sorulu, Tarsus FM 95.5. Tarsus FM. Tarsus FM'den herkese günaydınlar. Hayırlı sabahlar olsun. Paşa Harita ve Gayrimenkul'ün ana sponsorluğunda hazırlanan Günaydın Tarsus şu dakika itibariyle başladı.

0324 606 075 WhatsApp numaram. WhatsApp üzerinden bana şarkılarınızı gönderin. Ben de 95.5 frekanslarından şarkılarınızı yayınlayayım, olur mu? Buyursunlar efendim. 0324 606 0375 WhatsApp numaram.

Efendim ilk şarkımız Şala'dan gelecek. Saz mı caz mı diyecek. Özgür, günaydın Bülent abi, kolay gelsin. Şöyle güzel hareketli bir şarkıyla başla ve bu şarkı bana ve Gizem'e gelsin demiş, gönderelim. Ümran günaydın, bu şarkıyı sana da göndereceğim. Soner Bolat, sana da günaydın, bu şarkı sana da gelecek.

parsel bir hayalin başlangıcıdır. Gayrimenkullerinizin değerini biliyoruz, araziyi hakkıyla ayırıyoruz. Ve sizlere adil, güvenli bir arazi ayırma hizmeti sunuyoruz. Miras yoluyla intikal eden ya da tarımsal kullanıma uygun hale getirilmek istenen her türlü arazinizde hukuki ve teknik süreçleri titizlikle takip ediyoruz. Toprağınızın her karışını doğru ölçümlerle belirleyip en uygun şekilde ayırarak size huzurlu ve kazançlı bir paylaşım sunuyoruz. Bir telefon kadar yakınız. 0324-627-27-0. Instagram adresimiz pasa_gayrimenkul33.

ve Özcan Deniz Dön Desem isimli şarkısını seslendirecek. Bakalım bu şarkı. Öncelikle Mali'nin isteğidir. Günaydın demiş, teşekkür ediyorum. Özcan Deniz'den Dön Desen isimli şarkıyı istiyorum demiş, göndereceğim. Zeliha, bu şarkı sana da gelecek. Sakine Çavuş, günaydın. Güler kardeşim nasılsın demiş, teşekkür ediyorum. Özcan Deniz Dön Desem. Ayrıca günaydın Bülent abi, hoş geldin. İyi yayınlar, hayırlı sabahlar demiş Simitçi Abdullah. Abdullah, bu şarkı sana da gelsin.

ve Uygar Doğanay sen yanarsın diyecek. Alpen teyzem, günaydın, bu şarkı sana gelsin. Oktay Özen, sana da günaydın, bu şarkı sana gelsin. Ali İbrahim, günaydın Bülent abi, kolay gelsin. Tüm arkadaşların selamı var demiş. Aleyküm selam canım benim. Bu şarkı size de gelsin. Ve ekip otodan Kemal Üstam'a da gelsin. Uygar Doğanay seslendiriyor. Sen yanarsın.

0: sevdaya. Bir sevdaya düş, öyle anlarsın.
1: Köyden şehre ölçü bizim işimiz. Harita mühendislik hizmetleri olarak köylerden yaylalara, şehir merkezlerinden tarlalara kadar her yerde arazilerinizin doğru ölçümünü yapıyoruz. Instagram adresimiz pasa_gayrimenkul33.
2: Meral abla günaydın. Meral abla ve eşi İlkay abi. Eda Doğanay'dan Yüzü Gülmesin isimli şarkıyı istemişler, göndereceğim. Ayrıca Bekir abi, bu şarkı sana da gelsin. Bizi şu an aracında dinleyen çok değerli İzzet abime de gelsin.

0: Paşa Harita ve Gayrimenkul'ün katkılarıyla hazırlanan Günaydın Tarsus reklamlardan sonra devam edecek.
1: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
0: Tatlı krizine son. Antepli yeşil baklava. Midenizi yakan şuruplarla değil, pancar şekeriyle ağzınızı tatlandıracak doğal tatlılar ve 20'ye yakın tatlı çeşitleri burada. Fıstıklı özel baklavadan soğuk baklavaya, cimcik baklavadan fıstıklı kadayıfa, midye, sarma ve bülbül yuvasına daha niceleri burada. İşte açılışa özel kampanya. Cevizli özel 320 lira, fıstıklı özel 450 lira, fıstıklı kadayıf 450 lira. Herkes tatlı yesin diye Adana'dan sonra Tarsus'ta Anıt Mahallesi Villa Koleji karşısında hizmet vermekteyiz. Sipariş telefonumuz 0531 559 5133. Bir yiyen bir daha geliyor. Antepli Yeşil Baklava Murat Sevirgen yönetiminde hizmetinizde.
3: Bey acıktık, bizi pikniğe götür de şöyle püfür püfür bir mangal keyfi yapalım.
4: Mangal mı? Olur, neden olmasın?
3: Lezzetli avcarlı soslu mis gibi tavuk mangal. Yalnız Murat Tavukçuluk'tan olsun. Tüm Tarsus Murat Tavukçuluğa gidiyor malum. Tavukta, toptan ve perakende Tarsus'ta kalitenin adı Murat Tavukçuluk ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hizmet veriyoruz.
5: Murat Tavukçuluk Öğretmen Evi karşısında, pazar günleri de hizmetinizde.
3: Telefon 600-0001, 600-0001.
5: Murat Tavukçuluk.
0: Yürmen Odun Kömür ve Talaşçılık. Değerli tavuk çiftliği işletmecileri, her türlü çam talaşı, dürgen talaşı, toz talaşıyla sizlere hizmet veriyoruz. Evlerinize, iş yerlerinize meşe, okaliptus, meyve odunu ve kömür, talaş ve kırıntıyı istediğiniz kiloda getiriyoruz. Yürmen Odun Kömür ve Talaşçılık. Adres Fatih Mahallesi Şelale Yolu 7M'in karşısında hizmetinizde. Bahri Yürekli. Telefon 0532 596 5281. Alaaddin Mençuk. Telefon 0535 340 2021. Yürmen Odun Kömür ve Talaşçılık.

0: Aracınız sadece bir ulaşım aracı değil. Sizin tarzınız sizin imzanızdır. Asil Garaj, otoses ve görüntü sistemleriyle farkınızı ortaya koyun. En yeni teknoloji otoses sistemleri, güçlü bas çözümleri, kristal netliğinde hoparlörler, yüksek çözünürlüklü multimedya ekranlar, geri görüş kameraları ve görüntü sistemleri ve aracınızı tamamlayan şık ve kaliteli aksesuarlar. LED aydınlatmalar, iç dizayn ürünleri, oto aksesuar çeşitleri ve daha fazlası Asil Garaj'da. Adres: Tekke Mahallesi Sait Polat Bulvarı numara 249. Yeni hastane eczaneler arkasında. Telefon 0532 658 7427. 0532 658 7427. Asil Garaj Otoses ve Aksesuar Sistemleri. Kaan Dalyan yönetiminde hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
3: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
4: Paşa Harita ve Gayrimenkul'ün katkılarıyla hazırlanan Günaydın Tarsus devam ediyor.

Cüneyt'ten gelen mesaj. Selamünaleyküm, günaydın, yayınlar Bülent abi, kolay gelsin. Senden ricam Müslüm Gürses'ten Borç Mutluluk istiyorum. Şarkıyı yayınlarsan sevinirim. Bu şarkı canımdan öte kardeşim Şener Erkaya ve arkadaşlarına gelsin. Bir de size gelsin abi, teşekkürler demiş. Rica ediyorum, şarkınız fonda.

0: kaygısında boğulmayın. Zengin portföy, uygun fiyatlar ve kredi seçenekleriyle gayrimenkul arama yolculuğunuzda size biz eşlik ediyoruz. Yeni başlangıçlar için doğru adres Paşa Gayrimenkul. Bir telefon kadar yakınız. 0324 627 27 çift 0.
1: Nurdan, İlayda ve Deli Kız Tuğba için Sezen Aksu Sarı Odalar. Hepinize günaydın.

İbrahim Tatlıses yağmurla gelen kadın diyecek, Hamza bu şarkı sana gelecek. Ve Garip Yaşar'a da gönderiyorum.

ömrümde hiç bu kadar ıslanmadım. Ben ömrümde hiç bu kadar aşık olmadım. Oysa ben ne savaşlar gördüm. Ben ömrümde hiç bu kadar yaralanmadım. Yaralanmadım. Yaralanmadım. Yaralanmadım.

Paşa Harita Gayrimenkul, harita mühendislik hizmetleri ve sorumlu emlak danışmanlığı ile emanet ettiğiniz gayrimenkullerinizi kurumsal hesaplarımızdan yüksek çözünürlükte fotoğraf, video, ilan klibi ve gimbal teknolojisi ile sanal tur çekimleri oluşturarak en iyi biz tanıtırız. Bir telefon kadar yakınız. 0324 627 27 çift 0.

0: Efendim Tansus Ali Fakı'da yatmakta olan Ahmet Duran Beytur adına Barış Manço'dan Ömrümün Son Baharında şarkını yollamak istiyorum demiş.
1: Adım anılmaz.
0: Gülşah istemiş.

ömrümün sonbaharında. Kıvırcık Ali, ben seni bir türlü unutamadım. Adıyamanlı İbrahim amcaya ve Kıvırcık Kel Ahmet abiye gelecek. Bu şarkıyla bu programı bitiriyoruz efendim.

0: Saat 9. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu sabahlar diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
2: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: Paşa Harita ve Gayrimenkul'ün katkılarıyla hazırlanan Günaydın Tarsus isimli programımızı dinlediniz. Paşa Harita Gayrimenkul'ün değerli yetkilisi İbrahim Kızıl ve ekibine programımıza göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkürler. Günaydın Tarsus, yarın yine aynı saatte sizlerle olacak. Şimdilik hoşça kalın.
0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
3: Şimdi reklamlar.
4: Altın takılarınızda şıklık, zerafet ve yatırımınızdaki güven. Tüm bunların hepsinin Tarsus'taki tek adresi Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik. En yeni ve en özel tasarımlar sizleri bekliyor. Üstelik işçilikli ürünlerde kredi kartına komisyon yok. Tek çekim ve taksit imkanlarıyla hayallerinizdeki takıya kavuşun. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik adres: Belediye İşhanı numara 21'de. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 01-02-21. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik Ercan Adıyaman yönetiminde hizmetinizde. Kısa bir kahve molasının tam zamanı. Cafe Bienova hazır kahve lezzetiyle günün temposuna sıcak bir ara verin. Hazırlanması kolay, tam kıvamında. Cafe Bienova, kahve molanızın vazgeçilmezi. Cafe Bienova'yı marketlerden ısrarla isteyin. No 5 Mühendislik, doğalgaz ve iklimlendirme alanında profesyonel hizmetler sunar. Doğalgaz kurulumu, kombi bakım, onarım ve satış, petek temizliği ve montaj, klima bakım, onarım ve satışı, alanında deneyimli ekip, zamanında ve titiz hizmet anlayışı, No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisinde. Adres: Şehitler Tepesi Mahallesi, 3664 Sokak, numara 6 Taksim A. Telefon 0535 711 53 74. 0535 711 53 74. İlkbahar yaz, klima ve kombi bakımlarınız için bizden mutlaka fiyat alın. 0535 711 53 74. No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisi. Avni Hakverdi yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güvenilir çözüm, No 5 Mühendislik.
1: Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres: Eski Ömerli Mahallesi, Hilmi Seçkin Bulvarı, numara 1, Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
5: 2. şube Tekke Mahallesi, Türkmenistan Caddesi. Kapıno 52 A zemin kat. Tarsus Yeni Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
1: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal, sağlıkta konfor herkesin hakkı.
0: Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. Son teknoloji otomasyon makinelerimizle üretim yapıyoruz. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753 Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde.
3: Reklamları dinlediniz.
6: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
7: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
1: BS Doğalgaz ve Klima'nın katkılarıyla hazırlanan Bülent'le Tam Gaz başlıyor. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Warmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.

0: Günaydın efendim, günaydın, günaydın, günaydın. Bugün erken kalktım, fark ettiniz mi sesimde öyle bir kısıklık falan biraz var ama ne yaptım biliyor musunuz? Bacım Laşanta'yla birlikte sabah erkenden kalktık. Doktor Nazarova gözetiminde sucuklu yumurta, toz kızarmış ekmek, yanında meyve suyu vesaire vesaire. Salçalı ekmek, şu bu, havyar, portakallı pekinör derken, yok kız bu kadar şey yemedim. Sadece dolabı açtım, dolapta iki dilim kek vardı. Onu yedim, ondan sonra sesim böyle. Demek ki benim erkenden kalkıp bir şey yemem gerekiyormuş. Ay bir de Tuğba hoş geldin. Tuğba hemen geldi. Ah Laşanta yine rahat durmamışsın diye. Ay Tuğba dün bir film izledim. Aklın durur yemin ediyorum. Film var ya tam senle benlik bir filmdi. Bak vallahi diyorum. Film nasıl biliyor musunuz? Böyle zengin şişman insanları bir adaya götürüyorlar orada zayıflatmak için. Ama baya yüklü de para veriyorlar böyle. Neyse bunlar işte odalarına yerleşiyor. Deniz, kum bilmem ne, her şey çok güzel. Böyle işte tam yemek zamanında, ay filmin adını unuttum kız, yabancı bir şeydi. Dur bu, bulunca sana söylerim. Böyle yemek zamanı geldiği zaman böyle bunlar şey yapıyorlar. Toprakla uğraşıyorlar, böyle domates ekiyorlar, biber vesaire. Vallahi diyorum böyle her şey çok güzel başladı. İşte yemek zamanı böyle orada işte böyle bir şey çalıyor, böyle ona gidiyorlar. Yemek saati geldiğini, işte yemekte böyle işte salataydı bilmem neydi falan derken, işlerinden bir tanesi böyle pek bu diyet konusuna şey yapamıyor, alışamıyor. O da benim herhalde. Adam itiraz ediyor, diyor ki böyle böyle işte bana bir dilim ekmek, işte bonfile, sosis, şu bu istiyor. Sonra bu adamı kalabalığın içerisinde döverek hücreye atıyorlar. Hücre de şey, böyle toprağa böyle yuvarlak eşmişler, böyle 10 metre 12 metre üstünde de demir. Kız birdenbire o diyet için gittikleri o ada birdenbire kabus adasına dönüyor. İnsanları böyle zayıflatmak için ya öyle işkenceler yapıyorlar ki. Başrolde bir tane kadın var böyle. O kadın ne yapıyor, ne ediyor? Oradan kaçıyor ve tüm dünyaya rezil ediyor. Bu ada Amerika'da varmış gerçekten de. Böyle bir ada. Ben de ilk izlediğimde dedim ki, aa dedim, deli kız Tuğba'yla benim yerim burası. Böyle ağaçlar, mangolar, Hindistan cevizleri, işte böyle domates ekiyoruz, bilmem ne ekiyoruz. Ağaçlar, kuşlar, işte sınırsız böyle sıvı şeyler tüketebiliyorsun bitki çayı. Kitap okuyorsun denize nazaran, yüzüyorsun bilmem ne. Ay, her şey öyle değilmiş, birdenbire bir kabus. Aşkım biz de gidelim o adaya. Siz ve biz üç bacı, Yıldız, Aysel ve ben. Yıldız ablanın kiloya vermeye ihtiyacı var. Bak onu söyleyeyim. Siz dediğim gibi adada bunların başına ne gelse. Adam kadın oradan kaçıyor, oraya gidiyor. Her gittiği yerde birini kilitlemişler. Adam mesela oraya 160 kilo girmiş. Adamı demir parmaklıklar arkasına atmışlar. Adam neredeyse 40 kiloya düşmüş. Adam bağırıyor, ne olur beni kurtarın falan diye. Hiç kimse umursamıyor böyle. Tabii bu adanın hani o güzel görünen yerinde değil. O diyete asi gelenleri adanın arkasında hallediyorlar. Ya. Ay dedim, ben mümkün değil. Bu adaya gitmem. Çünkü bir de laşanta vardır orada. Ay kaçacağız diye bir de sırtlanıp bu kadını nasıl kaçıracağım değil mi? Ben yürüdüm de bu kaldı. Wow. Deniz Klima'dan Akın. Baba günaydın demiş. Günaydın Akın. Akın bana atarlı giderli bu aralar ama yine de selamını esirgemiyor benden. Efendim, aşkla işi karıştırmamak lazım hiçbir zaman. Sana duyulan aşk sonsuza kadar devam edecek bende. Soner Bolat da demiş ki günaydın, diyete devam mı diyor. Aa. Dün akşam yediğim bir tane şırdanı saymazsam her şey yolunda gidiyor güzel. Bu aralar beni görenler abi kilo mu verdin sen demeye başladılar. Vallahi diyorum. Aslında böyle diyet değil de geçen kim bana demişti, hayatta ekmek yemeyeceksin, şekere de dikkat et, mideye ekmek girdiği zaman enzimlemesi zor oluyor diye, onun için ekmeği hayatından çıkart diye. Ya iyi güzel de şekerim, ben makarnayı, çiğ köfteyi ekmekle yiyen biriyim. Bu nasıl olacak? Akın diyor ki zayıflama inneleri çıktı diye. Akıncığım sen bizi dinlemiyorsun herhalde. Geçen hafta bu zayıflama iğneleriyle ilgili doktora gittim. Bütün tahlilleri yaptım. Bayramdan sonra 1 Haziran'da Allah izin verirse şu tiroid bezlerinden bir sıvı alacaklar. O sıvıya da baktıktan sonra bana o iğneden yapacaklar. Artık fit görünmenin, yakışıklı görünmenin tam zamanı. Bir ayda 17 veya 20 kilo. Ay benim de düşünsenize, benden bir 30 kilo gitse. Zaten yakışıklıyım. Daha çok yakışıklı olurum herhalde. Soner diyor ki diyet hiç bana göre bir şey değil diyor. Soner'cim sen zaten kilolu değilsin. Onun için senin diyet yapman saçma olur. Ama en güzel diyet herhalde şey, bir gün böyle oruç tutacaksın, bir gün hafif yiyeceksin. Bir gün oruç, bir gün ye. Ama benim mesela abim böyle yapıyor. Aman diyet neymiş ya? Vallahi üzümlü kek. Antikot küşleme. Ay var ya şırdanları küpe. Bu barı var ya kolye yaparım. Boynuma dolarım. Rahmetli benim büyücü bir halam vardı, dedikodunun kitabını yazan. Bir halam vardı. Halam hep derdi ki oğlum şu hayatta yiyin, için, keyfinize bakın. Bir şekilde öleceksiniz diye. Nurdan diyor ki sakın iğne vurdurma. Spor ya, sabah bir yumurta, peynir, salata, tavuk, yürüyüş diyor. Nurdancığım, aşkım, sevdiğim kadın. Ben zaten yürüyemiyorum, problem orada. Belimden, omiliğimden dolayı. Ay Nurdancığım da doktor Haydar Dün, pardon, Canan Karatay gibi. Kadın onu yeme diyor, bunu yeme diyor. Ama kendisi Bodrum'da, orada, burada yiyor lahmacunları. Ay daha programa giriş yapamadan reklam zamanım geldi. Geliyorum hemen.
1: BS Doğalgaz ve Klima'nın katkılarıyla hazırlanan Bülent'le Tam Gaz reklamlardan sonra devam edecek.

0: Satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BZ Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi Yavuz Donat Bulvarı numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BZ Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
1: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
1: Aydın Turbo. Aracınız çekişten düştüyse, siyah duman atıyorsa ya da turbo performansı zayıfladıysa doğru yerdesiniz. Turbo tamir ve bakım, sıfır ve revizyonlu turbo satışı, orijinal yedek parça kullanımı, uygun fiyat ve garantili işçilik Aydın Turbo'da. Aracınızın turbosunu ilk günkü hale getiriyoruz. Aydın Turbo adres: Kemalpaşa Mahallesi, 2545 Sokak, numara 3 Taksim C'de hizmetinizde. Telefon 0545 155 0133 0545 155 0133. Aydın Turbo, Ahmet Aydın yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güçlü turbo performansı için bizi tercih edin.
0: Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres: Eski Ömerli Mahallesi, Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1, Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
3: İkinci şube: Tekke Mahallesi, Türkmenistan Caddesi. Kapıno 52 A Zemin Kat. Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
0: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal, sağlıkta konfor herkesin hakkı.
1: Karnınız acıktığı zaman aklınıza ilk gelen Amonos dürüm olsun. Tarsus'un neresinde olursanız olun, merkez şubemizde, odun ateşinde, ister et ister tavuk bu lezzeti tadın. Amonos dürümde Amonos et ve tavuk dürüm, zurna et ve tavuk dürüm, Amonos klasik dürüm, servislerimizde pilav üstü, et servis, İskender, yoğurtlu tavuk döner, pilav üstü tavuk döner, yanında patatesiyle, içecekleriyle daha sayamadığımız onlarca lezzet en uygun fiyatlarla sizlerle. İsterseniz gelin mekanımızda misafirimiz olun, sizi en iyi şekilde ağırlayalım ya da bu lezzetleri evinizde veya iş yerinizde tadın. Amonos dürüm merkez adres: Şehit Kerim Mahallesi, 3427 Sokak, Eski Kaymakamlık karşısında. Şube: Şehit İshak Mahallesi, Cetvel Yolu üzeri, Kaymakamlık Evi çaprazında. Telefon 0324 613 1313 ve 0324 613 2121. Amonos Dürüm Center. Ömer Road Balance. Aracınız yolda titriyor, sağa sola mı kaçıyor? Ömer Road Balance yanınızda. Uzman kadrosuyla bilgisayarlı ortamda ön düzen, jant düzeltme, mekanik onarım, direksiyon kutusu tamiratı yapmaktadır. Güvenli yolculuk için Ömer Road Balance'ı tercih edin. Bizden fiyat almadan aracınızı yaptırmayın. Ömer Road Balance adres: Kemalpaşa Mahallesi, Kemalpaşa Sanayi Sitesi, 2545 Sokak, numara 5'te. Telefon 0533 401 3304 0533 401 3304. Ömer Road Balance, binek ve ağır vasıta.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
1: Tarsus FM 95.5.
0: BZ Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Bülent'le Tam Gaz devam ediyor. BZ Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima

Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BZ Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BZ Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.

Tekrardan merhabalar efendim. Saatlerimiz 9.33 dakikaya geçiyor. Dışarıda tatlı bir yağmur yağarken, elinde sütlü kahve, Hanzayla oturmuş, ayaklarımızı denize uzatmışız. Öpüşürken hayır, Kaan varken niye Hamza, ona anlam veremedim ama daha Hamza müzmin bekar, onun deneyimleri olmadığı için ben ona ereti gelin oluyorum. Bakalım şöyle, mesajlarınız yavaş yavaş geliyor. Ama mesajlarınız az gelmiş bugün ya. Şöyle bir baktım da ne göz dolduruyor ne gönül dolduruyor. Hani böyle yağmur böyle yağıyor, aman bir şöminemizi yakalım, aman oturup Bülent'i dinleyelim, aman kimse bize karışmasın modundaysanız yapmayın. Yapmayın, gözünüzü seveyim. Ya vallahi benim hakkım kalıyor sizin üzerinize. Siz sanıyorsunuz ki böyle aman dinliyoruz Bülent Bey, çok gülüyoruz bilmem ne. Geçen Özgür'ün yanındaydım Aman Öztürüm'de. Kayınbabası Canan abiyle tanıştık. İşte bacana Ali ile falan tanıştık. Adam böyle gülerek beni anlatıyor, seni dinliyorum diyor. Ama hiç mesaj göndermedi. Anlıyor musunuz böyle? Ben bu beni dinleyip de mesaj göndermeyenlere biraz üzülüyorum. Yarın bir gün bu işin Sırat Köprüsü var. Hak helalliği var. Hani dinliyoruz, sana bayılıyoruz. Mesaj yok, fitre yok, zekat o da yok, hacca gittin mi yok, kurban o da yok. Onun için benim hakkım sizin üzerinizde kalıyor.

olduğu zaman o cennet cehennem sırat köprüsü yolunda karşılaştığımız zaman Bülent abi efendim buyurun kimsiniz? Ya ben sizi hep dinliyorum, mesaj gönderemiyorum. Ben de diyeceğim ki aşkım oradaki kimeleye bir gelir misin? Buyurun Bülent Bey. Şu 17 yıldan beri yayın yapıp da beni dinleyip mesaj göndermeye şunu bir şu lavın içine bir alsanıza. Bunu der miyim? Derim valla. Umrumda değilsiniz. Benim görevim burada sizi mutlu etmek. Bak cenazeniz oluyor, ağlamaya geliyorum. Düğününüz oluyor, halay başlayayım. Çeyrek takıyorum. Aranızda sünnet olanlara kirve oluyorum. Bu kadar aktif biriyken siz böyle bana zalim davranmayın lütfen. Onun için beni şu an dinleyenlerden mesaj istiyorum. Ama telefon numaranızı söylemiyorsunuz ki Bülent Bey. Hadi lan oradan. Gebertirim size ha. Günde 500 kere telefon numarası söylüyorum. Bak 2 kere yavaş yavaş söyleyeceğim. Again, yani tekrar edeceğim. Oh my God. I speak English. İngilizce konuşuyorum ya. Move your body, move your body. 0-324 telefonunuzu mutlaka elinize alın. Kaydedin bir. 0-324 606 03 75 75 yani. Tekrar söylüyorum. 0-324 606 03 75 telefonunuza Tarsus FM, Yaren FM diye kaydedin. 7/24 WhatsApp üzerinden. O telefon ayrıca WhatsApp olarak kullanılıyor. Oradan mesaj gönderin. Ay içim çıktı, sesim kısıldı kız. Ay tansiyonu mu çıktı? Hani böyle balon üflersin de böyle. Böyle bir halsiz kalırsın, onun gibi oldum.

Efendim, şöyle yapıyoruz, 10 saniye içerisinde. Bu arada mesajlar ciddi anlamda yoğunlaşmaya başladı. Vallahi sizin diliniz hiç kibar değil, biliyor musunuz? Ancak böyle hakaret, itelenme, ötelenme. Böyle siz böyle hard on, neyse konuşmayacağım, öyle şey, İngilizcemle dövmeyeyim şimdi sizi. Aa, İngiliz derken İngiliz time. Cihan hocam geldi. İngilizcen çok iyi, eğitimini bizden aldın sanırım. Aa, İngilizce derken Tarsus'ta ilk aklıma gelen yer İngiliz time, dil kursları efendim. Thank you teacher, I love you. Sagita kudeşler az, ay o İngilizce değil, pardon. Cihan hocam, canım ciğerim, bir nevi adaşım benim. Efendim, İngilizce öğrenmek isteyenler varsa İngiliz tam dil kursu, kurslarını tavsiye ederim. Özellikle Cihan hocamla tanışın. Ben telefonlarda kaşe para alırken ya adamla bir kahve içmek bir nasip olmadı ya. Vallahi. Neyse, nasip, daha ölmedik, yaşıyoruz. Cihan hocama ve İngiliz Time ekibine selam olsun. Hava geldi abi, Sırat Köprüsü'nde bekliyor seni Adem'le diyor. Allah senin canını ala. Bunlar da Sırat Köprüsü'nü şey, şu Berdan Barajı'nın üstündeki köprü sanıyorlar. Siz ateist falan mısınız? Kafir misiniz siz? İnanmıyorsanız söyleyin ha bana. Yok, ben insanların dil ve dinine karşı değilim, saygılıyım. Sadece böyle patatese, peynire falan tapmayın, gerisi ineğe, fareye. Ama Havva, sende böyle bendeki gibi yiyici bir tipi var. Bu kadar yememize rağmen I am hungry, hungry, hungry. La çanta, kendine gel. Ay kızım Allah aşkına ya, şu nalet, üf, parfüm sıktılar bana. Alerjim var benim. Boğazım mahvoldu ya. Bir dakika ya, soyunmam lazım benim. Ya bu parfümleri nasıl sıkıyorlar ya? Sinek ilacı gibi sıktı beni, mahvetti burada. Cihan hocam, bayramdan sonra nasip olursa, size müsait olursanız bir kahve içmeye geleceğim. Bir yakından tanışalım. Nasty video diyelim birbirimize. Efendim, Küba geldi. Ay durun ya, şu şortumu çıkartmam lazım. Allah seni kahretmesin.

Ay, tişörtü çıkarınca da memelerim yayıldı etrafa. Aa. Bismillahirrahmanirrahim. Ay, olmuş. Tövbe estağfirullah. Neredeydi Kübra? Ha. Kübra, günaydın aşko, hayırlı sabahlar demiş. Teşekkür ediyorum bir tanem. Bu ne güzellik böyle. Gerçi insan güzel olmayacak, kaderi güzel olacak. Bunu biz öğrendik. Hani güzelim ama kaderim güzel değil. Bunu İngilizceye çevirebilirim. I'm beautiful but... Kader neydi lan? Gerisi... Ay valla. Abi bir dakika ya. Valla bu parfüm işi olmadı. Tövbe estağfurullah. Pardon. Ciddi ciddi parfüme alerjim var ya böyle. Nasıl beni mahvetti, bir de şu sudan içeyim. Dışarıda da yağmur yağıyor ama içeriye böyle güzel bir serinlik de çökseydi daha güzel olacaktı. Parfüme. Kız Kübra, neye güldün? Seni de ben de güleyim. Nur'dan diyor ki yağmur var mı diyor Mersin'de. Çok kötü yağıyor burada demiş. Allah hayırlı yağmurlar nasip etsin inşallah. Bak, fark ettiniz mi? Amerika İran'la uğraşırken İran'ın bizden emcüklediği yağmur bulutları. Ya vallahi diyorum bak ha. Herkes kendi ülkesinin çıkarı için adamlar bulutlarımızı çalıyorlar bak. Yemin ediyorum daha neler neler. Var böyle Illuminati diye bir şey var. Ona üye olmazsan çok kötü şeyler oluyor. Abi günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. En güzel neşeler senin olsun diyor. Abi sen Havva'ya bakma. Adı üstünde çirkef demiş. Adem bu kavgada bile söylenmez. Oğlum senin etin ne, budun ne? Toplasan 60 kilo adamsın. Havva 130 kilo. Sen Japon güreşi mi istiyorsun? Amerika güreşi mi istiyorsun? Derdin ne senin? Seni ikiye böler. Sonra diker, sonra böyle kör düğüm yapar, kenara atar. Hadsiz. Efendim Ali Fakı'dan Mustafa Balcı. Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı işler Bülent'cim. Sen böyle de yakışıklısın, güzelsin. Senin gönlün güzel, önemli değil. Seviliyorsun diyor. Valla benim gönlüm de güzel, ben yakışıklıyım da ya. Mustafa abi niye böyle acır gibi? Kendimi kötü hissettirdim birden. Hayır, sen şu profil resmine bakınca senden yakışıklıyım. Allah'ın keli. Hayır, bu da bana acıyor. Bülent'cim sen böyle de yakışıklısın. Kendin öyle deme. Mal öküze benziyorsun ama...

Efendim geçen gün Kaan'ı öve öve programa almıştık ama Kaan birdenbire işte ruh halimiz şöyle böyle bir atar gider yaptı. Adam hem yakışıklı hem atar gider yapıyor. Vallahi ben yakışıklı olayım. Yani benim de her türlü atar giderim olur. Dur bakayım ruh hali nasıl, ona göre muamele yapacağım Kaan'a. Günaydın ay parçası demiş. Aa. Bu arada ay İngilizce'de moonlight demek. Bugün İngilizcemle döveceğim sizi. Nasılsın, yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyorum Kaan. Herkese selamlar, gününüz güzel geçsin. Abi bence acayip İngilizce biliyorum. Ne? Ben de acayip İngilizce biliyorum. Ankaralı namın Kapıcı İzzet şarkısından öğrendim diyor. Evet Kaan'cığım, cahilliğin dibi.

Mali mesaj göndermiş. Yine sinirli kızgın emojiler. 9.39'da göndermiş. 9.40 11 dakika önce. 12. O kadar mesaj dendi. Atalım bari demiş. Taş attık da kolumuz mu yoruldu misali? Kendine barışık olman çok güzel. Yakışıklı deyip kendini inandırman. Dinleyicileri zorla empoze etmen şaka mı demiş. Oğlum ben kendimden eminim. Sen de kendini bize Hollywood yakışıklısı Brad Pitt diye itekledin. Biz de aklı kalsın. Resmini gördük. Şu profil resmini de değiştir Mali artık. Ruh hastasına benziyor. Bu arada Mali'yi merak edenler varsa Mali böyle çok uzun boylu birisi değil, onu söyleyeyim. Zayıf birisi, yapılı değil. Yani böyle kısa boylu da değil. Ama konuşurken böyle gözlerini senden kaçırıyor. Biraz aceleci yürüme özelliği olan, konuşurken hızlı konuşan bir tip, onu söyleyeyim. Kaan demiş ki, brother demiş, why are you calling me? Ne zaman beni arayacaksın diyor. So ignorious diyor. I am offident demiş. I'm ben demek offident, ben buradayım mı? Araba sevişiyor mu? Ne lan, ne anlamadım sonunda günü.

0324-606-025 WhatsApp numaram. Daha çok mesaj var ama hala göndermeyenler göndermeye devam etsinler. Şöyle güzel bir şarkı göndereyim. Ne göndereyim bakalım şansınıza ne çıkacak.

Evet. Mali'nin çok sevdiği bir şarkıcı. Hakan Peker geliyor. Kaan demiş ki ne oldu senin İngilizce güme gitti diyor. Ya ben küfürlü İngilizce bilmiyorum ya. Sen orada öpüşme bir şey söylemişsin ama. Yemeyince ben...

Tuba demiş ki bu şarkı bana mı? Tabii ki bu şarkı özellikle Mali ve sana gönderdim. Hani başka zaman isteğiniz yayınlanmazsa yüzünüze vururum diye. Anladınız mı? Şimdi dinleyici temsilcisi kadınlarda Tuğba, erkeklerde Mali. Bunların böyle her şeyi alttan alıp normal karşılaması gerekirken şarkılarını yayınlamadığı zaman iç çirkefleşen bu iki nankör oluyor. Alttan alması gerekirken bunlar. Ama her şeye trip atan bir Tuğba, her şeye bir salata maydanoz Mali. Allah kimseyi şirin aklından eylemesin. Abi bugün zaman hızlı mı geçiyor, bana mı öyle geliyor? Yine reklam arası. Geliyorum.

0: Saat 10. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici mutlu günler diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.

0: Az reklamlardan sonra devam edecek. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Warmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
1: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
1: Cafe Biennova hazır kahve çeşitleriyle güne lezzetli bir başlangıç yapın. Pratik hazırlanır, keyifle içilir. Cafe Biennova. Hazır kahve keyfi günün ilk anında sizinle.
0: MMC Kardeşler Fırını. MMC Kardeşler Fırını'nda sadece ekmek yapmıyoruz. 50 yıllık tecrübemizle sizlere hizmet veriyoruz. Değerli lokantacılar, marketler ve yemek firmaları, odun ateşinde tava ekmeği, taş ekmek, tam buğday ekmeği ve somun ekmeğimizle hem perakende hem de toptan satışımızla siz Tarsuslulara ekmek üretiyoruz.
3: Hizmetimize rol ekmeğini de ekledik. Amacımız Tarsus'a hizmet etmek.
0: MMC Kardeşler Fırını adres: Çamlıyayla yolu üzeri Takbaş merkezde hizmetinizdeyiz. MMC Kardeşler Pasta Durağı merkez adres: Kasım Ekenler Bulvarı, Güneşli Apartmanı altında hizmetinizde. MMC Kardeşler Pasta Durağı şube adres: Atatürk Caddesi Soylu AVM yanında hizmetinizde. MMC Kardeşler Fırını telefon 0532 223 46 98. MMC Kardeşler Fırını Mahmut Mehmet Çetiner yönetiminde hizmetinizde. TRNET fiber sınırsız internet. Taahhüt yok, kota yok, internet günü dolduğunda faizli ödeme yok. Altyapıya hiç gerek yok. Bulunduğunuz yerlerde altyapı sorunu mu var? Hiç dert etmeyin. Ev ve iş yerlerinize sınırsız internet TRNET. Çok ama çok uygun aylık ödeme TRNET'te. TRNET iletişim telefon 0505 908 2309. TRNET Cetvel Köprü ışıklarında. TRNET.
1: Aracınız sadece bir ulaşım aracı değil. Sizin tarzınız, sizin imzanızdır. Asil Garaj, otoses ve görüntü sistemleriyle farkınızı ortaya koyun. En yeni teknoloji otoses sistemleri, güçlü bas çözümleri, kristal netliğinde hoparlörler, yüksek çözünürlüklü multimedya ekranlar, geri görüş kameraları ve görüntü sistemleri ve aracınızı tamamlayan şık ve kaliteli aksesuarlar. LED aydınlatmalar, iç dizayn ürünleri, oto aksesuar çeşitleri ve daha fazlası Asil Garaj'da. Adres: Tekke Mahallesi Sait Polat Bulvarı numara 249. Yeni hastane eczaneler arkasında. Telefon 0532 658 74 27. 0532 658 74 27. Asil Garaj otoses ve aksesuar sistemleri. Kaan Dalyan yönetiminde hizmetinizde. Karakelli Auto, inşaat, emlak ve gayrimenkul. Yatırımda doğru zaman, ticarette tam güven. Tarsus'ta yılların tecrübesiyle hayalinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Emlaktan gayrimenkule kadar geniş hizmet ağımızla Karakelli Auto ve inşaat olarak her zaman yanınızda. Güvencesiyle hem kazancınızı koruyun hem de geleceğe sağlam adımlarla yürüyün. Karakelli Auto'da araba alışverişlerinizde kredi kartına taksit imkanı vardır. Karakelli Auto, inşaat, emlak, gayrimenkul adres: Tarsus Traktörcüler Sitesi, Beydeğirmeni Mahallesi'nde. Telefon 0533 231 0221 0533 231 0221 Karakelli Auto ve Gayrimenkul Yatırımın Tarsus'taki güvenli limanı.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
1: Tarsus FM 95.5.
0: BZ Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Bülent'le Tam Gaz devam ediyor. BZ Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BZ Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi Yavuz Donat Bulvarı numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BZ Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.

Tekrardan merhabalar efendim. Mesajlarınızı okumaya devam edeceğim. Efendim Hamza. Merhaba Bülent abi, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Tarsus'un neşesi, sesin insana huzur veriyor. Yayınlar olsun, hoş geldin, sefalar getirdin demiş. Hamza, senin bu ince ruhlu sözlerin olmasa senden arta kalan diğer her şeyini çöpe at. Efendim Oktay abiye selamlar, Oktay amcaya. Avukattır kendisi. Hem yakışıklı hem 86 yaşında. Rabbim sağlık sıhhat versin. Selam olsun. Ve emekli polisimiz de var Şükrü abi. Herkes kendine gelsin oğlum. Aklınızı alırım. Beni böyle yalnız sanmayın. Önümde avukatım Oktay, arkamda Şükrü var polisim. Sağımda çete, solumda mafya. İllegal bütün işlere bulaşmışım. Ona göre aklınızı alırım. Günaydın kardeşim yayınlar. Sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum yayını dinleyen herkese. İzmir'den selamlar, sevgiler. Selam ve sevgi bizden. Şükrü abi.

Efendim ta Almanya'dan Vahdi Ay doğdu. Bakalım şöyle. Günaydın Bülent Ustam demiş. Günaydınlar efendim. Yağmurlu bir çarşamba sabahından sağlığınızın kıymetini bilin demiş. Beterin beteri var. Mesela biraz önce diyaliz hastanesine elbise bıraktım. Oradaki insanları görseniz bazen şükür etmiyoruz. En ufak şeyde isyan ediyoruz. Allah'ım şifa versin tüm hastalarımıza iyi yayınlar demiş. Amin amin vallahi. Vahdi abi sen yanlış kişiye şükür ve hamdı söyledin.

Abi senin zayıf halin hiç güzel olmaz. Tontiş tontiş daha iyi diyor. Nasıl yani Ela Hoca? Anladım. Mesajını aldım. Efendim kabortacı Alican Usta. Günaydın Mülençin Bal Böceğim. Alican Usta hayırlı sabahlar olsun. Tüm ekibine teşekkür ederim. Tam gaz dinlemeye devam. Selamlar, saygılar, sevgiler sunuyor. Kocaman öpüyorum. Öptüm, öptüm dudaklarından. Ne oluyor, soyunuyor mu dedin diyor. Evet, az önce bir parfüm sıktılar. Parfüm alerjim var benim. Nefes darlığı yaşarım ben. Efendim Yücel bizi dinliyor. Günaydın, kolay gelsin. Sağ ol canımın içi Mustafa. Abiye selamlar olsun. Hava demiş ki sağ ol abi, beni savunuyorsun ama diyor ben 140 değil 120 kiloyum diyor. Efendim Tuğba diyor ki ben diyor dinleyici temsilciliğinden istifa ettim diyor. Çünkü sürekli en ufak sorunda bize yüklenip fırça atmalar, mikrofon başında kötülemeniz, şu an yaptığınız gibi mesela. O yüzden ben normal düz bir dinleyiciyim, eski aşkım demiş bana. Vallahi Tuğba'cığım, Mali ile seni ben atarım, ben eklerim. Siz bana mecbursunuz. Mecbursunuz yani. Bir kere bir programda temsilci bağı oluştu. Ya bunu evlilik, nişan, sözlenme gibi düşünebilirsin. Bir kere bu yüzükler takıldı. Ne Mali'den, ne senden, ne benden. Kefene kadar çıkmaz.

Zamanında temsilcilikten atıp programından kovmuştun. Çok uğraşıp aramış, yeni birilerini temsilcilik için bulamamıştın. Şimdi intikam zamanı, temsilciliğe dönmem için teklifin, vaadin neler? Zor beğenirim, haberin olsun diyor. Oğlum senin yerine hazır bir temsilcim var zaten. Onun için kendini böyle fasulye falan sanma. Benim her zaman B planımda Hamza var. Senin yerini Hamza'yla dolduracağım. Deli kız Tuba ne diyor? Siz beni kovamazsınız, ben istifa ediyorum. Adalet sunucu diyor. Bire melun. Senin kellen omuzlarına ağır geliyor. Vurun şu zavallının kafasını. Hadsiz.

0: sadece günaydın Türker kardeşime selamlar demiş. Cumali Kirve çalışırken Allah kolaylıklar versin Kirve'me. O da yazdık bu aralar. Tam kayınbaba modunda. Tuba diyor ki ama benim yerim dolmaz hiç kimse. Ben olamaz. Ben sevgi pıtırcıyım diyor. Kusura bakma. Senin yerinde fazlasıyla doldurabilecek Havva var. Onun için haddini aşma. Hadsiz. Wow. Böyle bir yağmur yağıyor mu ya? Allah Allah.
1: Abi. Allah yar ve yardımcımız olsun. Şu an göz gözü görmüyor. Hızlı gidemiyoruz.
0: Hızlı gitmeyin zaten İsmail. Efendim kargocu İsmail. Göz gözü görmüyor. Yavaş. Allah kaza bela vermesin. Yavaş yavaş gidip geliyoruz. Bu arada Şükrü abi saat 5 dakika önce Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem olduğunu Vali Settar Yavuz olumsuz bir tespitimiz yok dedi. Aman Allah korusun. Deprem deyince benim elim ayağım kesiliyor ona göre.

Efendim bakalım şöyle. Alican Çetiner mesaj göndermiş. Memece pasta durağından tüm Tarsus halkına selamlar. Bakalım. Alican. Oğlum maşallah bu Mahmut Çetiner'in sülalesinden bir tane çirkin çıkmıyor. Allah'ım esirgesin. Alican canım benim, bekarsan hemen seni evlendirebilirim. Mahmut Çetiner sizi çok seviyor diyor. Vallahi ben de Mahmut abiyi çok seviyorum. Allah razı olsun ondan. Benim için çok değerli, çok kıymetli. Mahmut abiye bazen şey diyorum, spor yapayım, yüzmeye gidiyorum diye konuşuyor. Ben dedim keşke senin yaşına geldiğimde ben de senin gibi dedim böyle yakışıklı olsam. Böyle bir baktım utandı kafasını. Sanki ben ona yürüdüğümü mü sandın, ne yaptı? İltifat ettim sadece yakışıklısın diye. Duyan da öpüşelim falan anladı herhalde. Bu arada Mahmut abi senin amcan mı baban mı? Bir bakayım şöyle. Ya ben, yok sen Mahmut abiden anca böyle yakışıklı bir çocuk çıkar ya. Evet, öz babam diyor. Rabbim Mahmut abiye sağlık sıhhat versin inşallah. Benim için çok değerli bir abidir. Ellerinden öpüyorum. Hatta dur ya, Mahmut abi dinliyor mu dinlemiyor mu bilmiyorum ama ona bir şarkı göndereyim.

bir tane kırmancı şarkı göndereyim ben Mahmut abiye. Mahmut Halo orada mı? Mahmut Halo. Ali Can nereye kaçıyor? Daha çay içeceğiz. Bu türküyü Yıldız ablaya, Tuğba'ya ama ilk başta Mahmut Çetiner'e gönderiyorum. Ali Can sana da gelsin. Diyar'ın bu şarkı, Diyar'ın bütün şarkılarını seviyorum ama özellikle bu şarkısı çok güzel. Zuvara çabuk gel.

Gönül isterdi ki Aysel ablama da Zaza'ca bir şarkı göndereyim. Aysel ablanın kod adı da, herkesin bir kod adı var ya, Aysel ablanın göbek adı da Zaza Aysel. Günaydın, kolay gelsin. Can abim sesini duymadan geçen her gün eksik gibi günümüz güzelleştiren demiş kalmış. Teşekkür ediyorum. Bu mesaj herhalde nokta nokta, gerisini sen tamamla. Güzel, günümüzü güzelleştiren adam, iyi ki varsın. Aysel abla Zaza'ca bilmiyorum ki diyor. Ben de bilmiyorum. Adem resmini çekip göndermiş, benden yakışıklısı var mı diye. Bir de yakışıklığın diye geçiniyorlar diyor. Alem yakışıklı görsün demiş. Vallahi Adem'e Havva'nın gözüyle bakacaksın. Ya da Leyla'ya. Meleğe günaydın Melek, canımın içi. Şaka bir yana demiş Mali. Normal dinleyici olarak devam ettikten sonra isteklerim çalınıyor. Fazla mobbinge uğramıyorum. Mesajlarım zamanında okunuyor. Oh be, dünya varmış. Neydi o sunucunun temsilcilere hasmane tutumu? Azarlama, kovma, mikrofon gücüyle psikolojik şiddet. Allah, bir daha o gün demiyorum. Mesajlarım zamanında okunuyor. Oh be, dünya varmış. Neydi o sunucunun temsilcilere hasmane tutumu? Azarlama, kovma, mikrofon.

Adem'in şey yapması, kurban olduğum kocam diyor, bastı bacaklı Adem'im diyor. Adem bastı bacaklı değil ki, tepsi popo. Yürürken pantolonu düşüyor kız. Ah, istek zamanı. Efendim, saat 11 reklamının hemen ardından WhatsApp istek hattı başlayacak. Bu program için bana 10 tane, fazla değil 10 tane şarkı lazım. 0324 606 0375 WhatsApp.

bakalım şöyle bir. Hava istek istememiş dur sileyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 tane şarkı daha gönderir misiniz? 4 şarkı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, 4 şarkı daha istiyorum sizden. Son 4 şarkı.

0: reklamlardan sonra devam edecek. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Warmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
1: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
1: No 5 Mühendislik, doğalgaz ve iklimlendirme alanında profesyonel hizmetler sunar. Doğalgaz kurulumu, kombi bakım, onarım ve satış, petek temizliği ve montaj, klima bakım, onarım ve satışı, alanında deneyimli ekip, zamanında ve titiz hizmet anlayışı, No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisinde. Adres: Şehitler Tepesi Mahallesi, 3664 Sokak, numara 6 Taksim A. Telefon 0535 711 5374. 0535 711 5374. İlkbahar yaz, klima ve kombi bakımlarınız için bizden mutlaka fiyat alın. 0535 711 5374. No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisi. Avni Hakverdi yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güvenilir çözüm, No 5 Mühendislik.
0: Tatlı krizine son, Antepli Yeşil Baklava. Midenizi yakan şuruplarla değil, pancar şekeriyle ağzınızı tatlandıracak doğal tatlılar ve 20'ye yakın tatlı çeşitleri burada. Fıstıklı özel baklavadan soğuk baklavaya, cimcik baklavadan fıstıklı kadayıfa, midye, sarma ve bülbül yuvasına daha niceleri burada. İşte açılışa özel kampanya. Cevizli özel 320 lira, fıstıklı özel 450 lira, fıstıklı kadayıf 450 lira. Herkes tatlı yesin diye Adana'dan sonra Tarsus'ta Anıt Mahallesi Villa Koleji karşısında hizmet vermekteyiz. Sipariş telefonumuz 0531 559 51 33. Bir yiyen bir daha geliyor. Antepli Yeşil Baklava, Murat Sevirgen yönetiminde hizmetinizde. Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres: Eski Ömerli Mahallesi, Hilmi Seçkin Bulvarı, numara 1, Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
3: İkinci şube: Tekke Mahallesi, Türkmenistan Caddesi. Kapı No 52 A, zemin kat. Tarsus Yeni Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
0: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal, sağlıkta konfor herkesin hakkı.
1: Balatacı Özgür Usta. Balatacı Özgür Usta'da son sistem bilgisayarlı ortamda fren testi ve muayene öncesinde A'dan Z'ye bakım, onarım ve tamir yapılıp isterseniz de aracınızı muayeneden geçirip size teslim ediyoruz. Her türlü fren balatası, orijinal veya balata çakma işlerinde Balatacı Özgür Usta. Fren disk balansı alınır. Balatacı Özgür Usta, Tekke Mahallesi, Donuktaş karşısında hizmetinizde. Telefon 0531 637 47 18. 0531 637 47 18. Özgür Çiftçi.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
1: Tarsus FM 95.5.
6: Yeah.
0: BZ Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Bülent'le Tam Gaz devam ediyor. BZ Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BZ Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BZ Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.

arada şarkılarınızı hazırladığım gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bir şarkı daha olmalı.

Mustafa Açık Ses kapınızdan geçmişim. Dur bakalım. Mustafa Açık Ses kapınızdan geçmiş. Kapınızdan geçmişim. 3 dakikalı bir şarkıymış.

Yeğenim, şarkılarınız bayağı çoğaldı, fazlalamıyorum. Üst üste şarkılar geliyor. Yapmayın. Sıkıştıramam bir saat içerisinde. Tamam Mehmetciğim, ayarlarız. Sorun değil. Bugün sanki bana böyle zaman çok hızlı geldi geçti gibi oldu. Ya size mi? Ya sizde de böyle bir şey var mı? Sadece bana mı? Bu arada Koca Reis Kemal, hoş geldin canım benim. Nail, günaydın. Dilem, günaydın.

Buradan millete konuştuğum yetmiyor, bir de yazıyorum, dört kişiyle yazışıyorum. Nari nari nari na. Bakalım hava, yağmur. Burada bir yağmur var. Tarsus'ta yağmur bayağı yağıyorsa buraya da geliyordur. Ama böyle az öz yağmurlar yağsın. Şurada bir iki hafta sonra karpuzlar kırılacak, kavunlar. Allah zeval vermesin çiftçilerin ektiklerine, biçtiklerine. Zor yani.

Vallahi bir de yazışmalar. Abi ismimi söylemesen olur mu? Olur diyorum. İşte şimdi verebilirim. Ablam ver diyorum. Ne zaman yenir? 11-12. 11-12 mi diyor? Evet Manicim, Allah korusun. Çiftçilerimize Allah zeval vermesin. Karpuzları o kadar büyütüp edip de olmaz yani. Manicim sen önceden bana böyle patates şubu falan, bu sene limon da gördük geçen sene. Bu sene bir şey görmedik. He bir... Dinleyici temsilcisi olarak senin nar getirmen, limon, portakal. Ama işte cimrisin. Sen sanıyorsan kendi elimle verirsem ben biterim. Oğlum Rabbim içine bereketini koyar ha. İyilik ve sadaka güzel bir şey. Bu yıl ne yiyoruz, karpuz mu? Mali'ye bayıldı. Ya tansiyonu düştü. Mali de öyle, kendiyle ilgili parayla konuştuğum zaman hemen nefes darlığı çekiyor. Allah'tan benim Cihan kardeşim var. Merhaba efendim, karpuz gönderelim diyor. Cihan'cığım, karpuz gönderilmez, karpuzu senin ayağına gelinir. Sen de karpuz için bayramdan sonra gel dedin. Bana deseydin ki yarın ve öbür gün gel, süper olurdu. Böyle hem rahat rahat. Mesela cuma günü öğleden sonra.

Cihan'cımla. Bu Cihan'a, Cihan Bay'a bana bu konuda torpil geçtiği için Cihan'a bir şarkı göndereceğim. Cihan'ı ne zamana götüreceğim biliyor musunuz? Ta 1994 yılına götüreceğim. Bu şarkı sadece Cihan, önce sana sonra da bana gelsin. Ya dur, ne güllüsü dur ya. Sana ben özel şarkı buldum. 94 yılına ait bir şarkı. Hazır mısın? Traktörün içinde misin? Radyonun sesini biraz daha aç. Aç aç aç. Bu şarkı sana, Cihan.

Efendim, zaman çok hızlı akıp gelip geçiyor. Can karpuz gönderim diyordu, şimdi karpuz kalmadı diyor. Güllü'den yayınlamadığım için. O da Ahmet Can'a istiyormuş. Ahmet Can da o Ali Fakı'dan değil miydi? Yanlışım yoksa. Cihan. Ve sevgili dostlar, birlikteliğimizin sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için hepinize ayrı teşekkürler. İyi ki varsınız. Ve hayatında hep olun, olur mu? Rabbim işinizi gücünüzü az getirsin inşallah. Selametle kalın. Hoşça kalın. Hep huzurlu olun.

0: Saat 11. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
2: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: ve Güler Yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
1: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
3: Altın takılarınızda şıklık, zerafet ve yatırımınızdaki güven. Tüm bunların hepsinin Tarsus'taki tek adresi Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik. En yeni ve en özel tasarımlar sizleri bekliyor. Üstelik işçilikli ürünlerde kredi kartına komisyon yok. Tek çekim ve taksit imkanlarıyla hayallerinizdeki takıya kavuşun. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik adres: Belediye İşhanı numara 21'de. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 01-02-21. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik, Ercan Adıyaman yönetiminde hizmetinizde. Öğle arasında küçük bir mola, güzel bir kahve iyi gelir. Cafe Bienoa hazır kahve çeşitleri günün ortasında pratik ve lezzetli bir seçenek sunar. Cafe Bienoa, kahve keyfini kolaylaştırır. Aracınız sadece bir ulaşım aracı değil. Sizin tarzınız sizin imzanızdır. Asil Garaj, otoses ve görüntü sistemleriyle farkınızı ortaya koyun. En yeni teknoloji otoses sistemleri, güçlü bas çözümleri, kristal netliğinde hoparlörler, yüksek çözünürlüklü multimedya ekranlar, geri görüş kameraları ve görüntü sistemleri ve aracınızı tamamlayan şık ve kaliteli aksesuarlar. LED aydınlatmalar, iç dizayn ürünleri, oto aksesuar çeşitleri ve daha fazlası Asil Garaj'da. Adres: Tekke Mahallesi, Sait Polat Bulvarı, numara 249. Yeni hastane eczaneler arkasında. Telefon 0532 658 74 27. 0532 658 74 27. Asil Garaj, otoses ve aksesuar sistemleri. Kaan Dalyan yönetiminde hizmetinizde.
4: Aracınızın direksiyonunda titreme mi var? Yolda konfor ve güven mi arıyorsunuz? Kenan Road Balance Tarsus'ta hizmetinizde. Hidrolik direksiyon, elektrikli direksiyon, direksiyon kolon tamiri, araç alçaltma, yükseltme, jant düzeltme ve ağır vasıta road balance hizmetiyle işin ehli, çözüm adresi. Adres:
5: Tekke Mahallesi, 3733 Sokak, numara 52, Eski Sanayi Sitesi, Alıcı Profil Karşısı.
4: Telefon 0534 011 6606. 0534 011 6606. Kenan Road Balance, güvenli sürüşün doğru adresi.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
6: Dinleyin, farkınız olsun.
3: Tarsus FM 95.5.
0: Kurtuluş Şafak Auto, Oto Galeri ve Ekip Oto'nun katkılarıyla hazırlanan WhatsApp istek hattı başlıyor.
7: Oto tamir ekip işidir. Ekibimizi kurduk. Ekip Oto Bakım Onarım, Ford özel servisi olarak hizmet veriyoruz. Ekip Oto'da Ford, Peugeot, Citroen, Volvo, binek ve hafif ticari araçların diagnostik cihazlarla arıza tespiti, periyodik bakım ve onarım hizmetleri, süspansiyon ve ön düzen road balans ayarı, alt takım ve fren bakım onarımı, oto elektrik tesisat, arıza ve bakım onarımı, klima bakım onarımı, lastik ve akü satışı hizmeti vermekteyiz. 7/24 bize ulaşabilirsiniz. Ekip Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servis Adres Kemalpaşa Sanayi Sitesi Şelale Yolu Opet Arkası. Telefon 0530 404 4024 0530 404 4024. Ekip Oto Bakım Onarım Ford Servisi Habib Çeliktaş, Kemal Akyüz ve Abdurrahman Gökkuş yönetiminde hizmetinizde.

Arabesk bizden sorulur. Tarsus efendim 95.5.

0: Efendim, Ekip Oto ve Kurtuluş Şafak Auto Oto Galeri'nin ana sponsorluğunda hazırlanan WhatsApp istek hattı başladı. Şöyle bakalım. Efendim, Cumalik Hirve Özledim Ki isimli şarkı istemiş. Şaban Gedik'ten gelecek. Ferdi Tayfur'da olsun, Çamur'dan olsun demiş İsmail. Engin Nurşani'den Adem istemiş Aysel. Erol Sever'den Çok Güzel Söylüyor Bu Şarkıyı demiş. Gönderelim bakalım. İbrahim Tatlıses'ten Sormadın Beni havaya gelecek. Hatice'm şarkının hazır bir tanem göndereceğim. İlkay abi, İbrahim Dizdek'ten Düşme. Özeriz Kemal, güzel bir şarkı sana da gelsin. Mustafa Açık Ses'ten Kapınızdan Geçmişsem isimli şarkıyı Şükrü abi istemiş. Bakalım şöyle, Arabanlı Mehmet. Selamünaleyküm Bülent abi, hayırlı günler. Mehmet Kalkan'dan Bitirdiler Beni şarkısını Arabanlı Duran kardeşime ve Akın rahmetine nail olan Servet kardeşime rahmetler diliyorum. Sevenlerine sabır versin Rabbim. Çayan Kirvem'e armağan ediyorum. Yayınlarsan sevinirim. Allah'a emanetsiniz abicim. İlk sıraya koyarsan da sevinirim demiş. Bakalım gönderelim, olur mu? Hadi iyi dinlemeler olsun inşallah.
1: Hepimiz bizden söylüyor. Basın Satanı 95.5.

Oto Tamir Ekip İşidir. Ekibimizi kurduk. Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi olarak hizmet veriyoruz. Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi adres Kemalpaşa Sanayi Sitesi, Şelale Yolu, Opet Arkası.

Oto Tamir ekip işidir. Ekibimizi kurduk. Ekip oto bakım onarım, Ford özel servisi olarak hizmet veriyoruz. Telefon 0530 404 4024.

0: Oto Galeri'nin katkılarıyla hazırlanan WhatsApp istek hattı reklamlardan sonra devam edecek.
1: Kurtuluş Şafak Oto Galeri. İkinci elde hayallerinizin gerçekleştiği yerdesiniz. Samimiyet ve güler yüz tüm müşterilerimize sözümüz. Güvenilir, eksper ve kilometre garantili araçlarımızla hizmetinizdeyiz. Tüm kredi kartlarına 12 aya kadar taksit imkanı sağlarken 36 aya kadar kredi konusunda destek veriyoruz. Siz kahvenizi yudumlayın ve aracınızı beğenin. A'dan Z'ye tüm süreçte yanınızdayız. Kurtuluş Şafak Otogaleri, Eski Ankara Yolu üzeri, Yarbay Şemsettin Mahallesi, numara 46 Taksim A, KYK Erkek Öğrenci Yurdu karşısında. Telefon 0538 341 1291. 0538 341 1291. Kurtuluş Şafak Otogaleri, Kurtuluş Şafak yönetiminde hizmetinizde. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
1: Aydın Turbo. Aracınız çekişten düştüyse, siyah duman atıyorsa ya da turbo performansı zayıfladıysa doğru yerdesiniz. Turbo tamir ve bakım, sıfır ve revizyonlu turbo satışı, orijinal yedek parça kullanımı, uygun fiyat ve garantili işçilik Aydın Turbo'da. Aracınızın turbosunu ilk günkü hale getiriyoruz. Aydın Turbo adres Kemalpaşa Mahallesi 2545 Sokak numara 3 Taksim C'de hizmetinizde. Telefon 0545 155 0133 0545 155 0133 Aydın Turbo, Ahmet Aydın yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güçlü turbo performansı için bizi tercih edin.
0: MMC Kardeşler Fırını. MMC Kardeşler Fırını'nda sadece ekmek yapmıyoruz. 50 yıllık tecrübemizle sizlere hizmet veriyoruz. MMC Kardeşler Fırını. MMC Kardeşler Fırını'nda

0: Fırını adres, Çamlıyayla yolu üzere Takbaş merkezde hizmetinizdeyiz. MMC Kardeşler Pasta Durağı merkez adres, Kasım Ekenler Bulvarı, Günışığı Apartmanı altında hizmetinizde. MMC Kardeşler Pasta Durağı şube adres, Atatürk Caddesi Soylu AVM yanında hizmetinizde. MMC Kardeşler Fırını, telefon 0532 223 46 98. MMC Kardeşler Fırını, Mahmut Mehmet Çetiner yönetiminde hizmetinizde.
1: Karnınız acıktığı zaman aklınıza ilk gelen Amonos dürüm olsun. Tarsus'un neresinde olursanız olun, merkez şubemizde, odun ateşinde, ister et ister tavuk bu lezzeti tadın. Amonos dürümde Amonos et ve tavuk dürüm, zurna et ve tavuk dürüm, Amonos klasik dürüm, servislerimizde pilav üstü, et servis, İskender, yoğurtlu tavuk döner, pilav üstü tavuk döner, yanında patatesiyle, içecekleriyle daha sayamadığımız onlarca lezzet en uygun fiyatlarla sizlerle. İsterseniz gelin mekanımızda misafirimiz olun, sizi en iyi şekilde ağırlayalım ya da bu lezzetleri evinizde veya iş yerinizde tadın. Amonos dürüm merkez adres, Şehit Kerim Mahallesi, 3427 Sokak, Eski Kaymakamlık karşısında. Şube, Şehit İshak Mahallesi, Cetvel yolu üzeri, Kaymakamlık evi çaprazında. Telefon 0324 613 1313 ve 0324 613 2121. Amonos dürüm center.
0: Yürmen Odun Kömür ve Talaşçılık. Değerli tavuk çiftliği işletmecileri, her türlü çam talaşı, dürgen talaşı, toz talaşıyla sizlere hizmet veriyoruz. Evlerinize, iş yerlerinize meşe, okaliptus, meyve odunu ve kömür, talaş ve kırıntıyı istediğiniz kiloda getiriyoruz. Yürmen Odun Kömür ve Talaşçılık. Adres Fatih Mahallesi Şelale Yolu 7M'in karşısında hizmetinizde. Bahri Yürekli, telefon 0532 596 52 81. Alaaddin Mençuk, telefon 0535 340 20 21. Yürmen Odun Kömür ve Talaşçılık.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
1: Tarsus FM 95.5.
0: Kurtuluş Şafak Auto Galeri ve Ekip Oto'nun katkılarıyla hazırlanan WhatsApp istek hattı devam ediyor.
5: Oto tamir ekip işidir. Ekibimizi kurduk. Ekip Oto Bakım Onarım Ford özel servisi olarak hizmet veriyoruz. Ekip Oto'da Ford, Peugeot, Citroen, Volvo, binek ve hafif ticari araçların diagnostik cihazlarla arıza tespiti, periyodik bakım ve onarım hizmetleri, süspansiyon ve ön düzen rot balans ayarı, alt takım ve fren bakım onarımı, oto elektrik tesisat, arıza ve bakım onarımı, klima bakım onarımı, lastik ve akü satışı hizmeti vermekteyiz. 7/24 bize ulaşabilirsiniz. Ekip Oto Bakım Onarım, Ford Özel Servis Adres, Kemalpaşa Sanayi Sitesi, Şelale Yolu, Opet Arkası. Telefon 0530 404 4024. 0530 404 4024. Ekip Oto Bakım Onarım, Ford Servisi, Habib Çeliktaş, Kemal Akyüz ve Abdurrahman Gökkuş yönetiminde hizmetinizde.
1: Kurtuluş Şafak Oto Galeri. İkinci elde hayallerinizin gerçekleştiği yerdesiniz. Kurtuluş Şafak Oto Galeri, Kurtuluş Şafak yönetiminde hizmetinizde.

Oto Tamir Ekip İşi'dir. Ekibimizi kurduk. Ekip Oto Bakım Onarım, Ford Özel Servisi olarak hizmet veriyoruz. Ekip Oto'da Ford, Peugeot, Citroen, Volvo, binek ve hafif ticari araçların diagnostik cihazlarla arıza tespiti, periyodik bakım ve onarım hizmeti vermekteyiz. 7/24 bize ulaşabilirsiniz. Ekip Oto Bakım Onarım, Ford Özel Servisi adres, Kemalpaşa Sanayi Sitesi, Şelale Yolu, Opet Arkası.

Oto Tamir Ekip İşi'dir. Ekibimizi kurduk. Ekip Oto Bakım Onarım, Ford Özel Servisi olarak hizmet veriyoruz. Klima bakım onarımı, lastik ve akü satışı hizmeti vermekteyiz. 7/24 bize ulaşabilirsiniz. Telefon 0530 404 4024.

düşme. Düşersen bağımsızlığını ilan eder dostların. Görüş günlerin yasaklanır, gelenin gidenin olmaz. Bayram eder düşmanların, düşme. Düşünce bütün düşüncelerin değişir hayata dair. Dostluk, arkadaşlık, aşk yeniden şekillenir beyninde, düşme. Hayatın ve dostların vefasızlığını görünce yaralanır duyguların en derinden, düşme. Düştün mü? İlk önce güvendiklerin vurur sırtından. Kimse bakmaz yüzüne, işe yaramaz adam olursun. Bir bir uzaklaşır dostların senden. Tutacak dal bulamaz yorulursun, düşme. Düştün mü? İsyan edersin yaşadığın hayata. Gözyaşlarını dökersin her gece yastığa. Yılanın ne kadar masum, kurdun sursuz, çakalın çakal olmadığını anlarsın.

düşünce sahili olmayan bir deniz olur koca dünya. Sığınacak bir liman bulamaz kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun. Düşme. Düştün mü başucunda bir tek anan olur, gerisi yalan olur. İmdat demeyen gel olur gururum, düşme. Kalıbı beş para etmez adamın söylediği sözden yaralanır onurum, düşme. Düşersen maziye dalar gider gözlerin, yazılmamış hikayeni okursun. Düğümlenir boğazında kelimeler, kederinden kahrolursun, düşme. Haddini de hesabını da bileceksin bugünlerde. Yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerle. Seni üzenleri hayatından sileceksin gerekirse. Düşme. En iyisi mi bir kurşun sık hayatın orta yerine, barut izleri kalsın ellerinde. Hamas

Ekip Oto'da Ford, Peugeot, Citroen, Volvo, binek ve hafif ticari araçların diagnostik cihazlarla arıza tespiti, periyodik bakım ve onarım hizmetleri, süspansiyon ve ön düzen rot balans ayarı, alt takım ve fren bakım onarımı, oto elektrik tesisat, arıza ve bakım onarımı hizmeti vermekteyiz.

Siz kahvenizi yudumlayın ve aracınızı beğenin. A'dan Z'ye tüm süreçte yanınızdayız. Kurtuluş Şafak Otogaleri, Eski Ankara Yolu üzeri, Yarbay Şemsettin Mahallesi, numara 46 Taksim A, KYK Erkek Öğrenci Yurdu karşısında.

0: Siz kahvenizi yudumlayın ve aracınızı beğenin. A'dan Z'ye tüm süreçte yanınızdayız. Kurtuluş Şafak Otogaleri, Eski Ankara Yolu üzeri, Yarbay Şemsettin Mahallesi, numara 46 Taksim.
1: Saat 12.
0: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler.
2: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Warmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Ekip Oto ve Kurtuluş Şafak Otogaleri'nin katkılarıyla hazırlanan WhatsApp istek hattı sona erdi. Katkılarından dolayı Ekip Oto ve Kurtuluş Şafak Auto Otogaleri yetkililerine teşekkürler.
0: Kurtuluş Şafak Otogaleri. İkinci elde hayallerinizin gerçekleştiği yerdesiniz. Samimiyet ve güler yüz tüm müşterilerimize sözümüz. Güvenilir, eksper ve kilometre garantili araçlarımızla hizmetinizdeyiz. Tüm kredi kartlarına 12 aya kadar taksit imkanı sağlarken 36 aya kadar kredi konusunda destek veriyoruz. Siz kahvenizi yudumlayın ve aracınızı beğenin. A'dan Z'ye tüm süreçte yanınızdayız. Kurtuluş Şafak Otogaleri, Eski Ankara Yolu üzeri, Yarbay Şemsettin Mahallesi, numara 46 Taksim A, KYK Erkek Öğrenci Yurdu karşısında. Telefon 0538 341 1291. 0538 341 1291. Kurtuluş Şafak Otogaleri, Kurtuluş Şafak yönetiminde hizmetinizde.
3: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli reklamlardan sonra başlıyor.
0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
4: Şimdi reklamlar.
0: Öğle arasında küçük bir mola, güzel bir kahve iyi gelir. Cafe Bienoa hazır kahve çeşitleri. Günün ortasında pratik ve lezzetli bir seçenek sunar. Cafe Bienoa, kahve keyfini kolaylaştırır. Aracınız sadece bir ulaşım aracı değil. Sizin tarzınız, sizin imzanızdır. Asil Garaj, otoses ve görüntü sistemleriyle farkınızı ortaya koyun. En yeni teknoloji otoses sistemleri, güçlü bas çözümleri, kristal netliğinde hoparlörler, yüksek çözünürlüklü multimedya ekranlar, geri görüş kameraları ve görüntü sistemleri ve aracınızı tamamlayan şık ve kaliteli aksesuarlar. LED aydınlatmalar, iç dizayn ürünleri, oto aksesuar çeşitleri ve daha fazlası Asil Garaj'da. Adres: Tekke Mahallesi, Sait Polat Bulvarı, numara 249. Yeni hastane eczaneler arkasında. Telefon 0532 658 74 27. 0532 658 74 27. Asil Garaj, otoses ve aksesuar sistemleri. Kaan Dalyan yönetiminde hizmetinizde. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 mm cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. Son teknoloji otomasyon makinelerimizle üretim yapıyoruz. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra Şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Karakelli Auto, inşaat, emlak ve gayrimenkul. Yatırımda doğru zaman, ticarette tam güven. Tarsus'ta yılların tecrübesiyle hayalinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Emlaktan gayrimenkule kadar geniş hizmet ağımızla Karakelli Auto ve inşaat olarak her zaman yanınızda. Güvencesiyle hem kazancınızı koruyun hem de geleceğe sağlam adımlarla yürüyün. Karakelli Auto'da araba alışverişlerinizde kredi kartına taksit imkanı vardır. Karakelli Auto, inşaat, emlak, gayrimenkul adres, Tarsus Traktörcüler Sitesi, Beydeğirmeni Mahallesi'nde. Telefon 0533 231 0221. 0533 231 0221. Karakelli Auto ve Gayrimenkul, yatırımın Tarsus'taki güvenli limanı.
2: Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres Eski Ömerli Mahallesi Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1 Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
1: 2. Şube Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi. Kapıno 52 A Zemin Kat. Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
2: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal, sağlıkta konfor herkesin hakkı.
4: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
3: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli Müslüm Gürses'le başlıyor. Toprak Doğalgaz, demir döküm, Buderus, Bosch, Vaillant, Baymak, ECA marka kombileriyle Hoşseven doğalgaz sobasıyla Toprak Doğalgaz olarak en iyi markalarla çalışıp sizleri kaliteyle buluşturuyoruz. Hem uygun hem uzun ömürlü. Evinize, ofisinize doğalgaz tesisatı döşetmenin tam ama tam zamanı. Tesisat döşenecek yere gelip ücretsiz keşif yapıyoruz, size gereken bilgileri veriyoruz. Peşin fiyatına kredi kartına taksit imkanı Toprak Doğalgaz'da. Ayrıca doğalgaz peteklerinizi 10 yıl garantili bir şekilde ECA ve Demir Döküm Plus marka takıyoruz. Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Müslüm Gürses.

0: yerlere gider.
1: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde bir dakika reklam arası. Toprak Doğalgaz, demir döküm, Buderus, Bosch, Vaillant, Baymak, ECA marka kombileriyle Hoşseven Doğalgaz sobasıyla Toprak Doğalgaz olarak en iyi markalarla çalışıp sizleri kaliteyle buluşturuyoruz. Hem uygun hem uzun ömürlü. Evinize, ofisinize doğalgaz tesisatı döşetmenin tam ama tam zamanı. Tesisat döşenecek yere gelip ücretsiz keşif yapıyoruz, size gereken bilgileri veriyoruz. Peşin fiyatına kredi kartına taksit imkanı Toprak Doğalgaz'da. Ayrıca doğalgaz peteklerinizi 10 yıl garantili bir şekilde ECA ve Demir Döküm Plus marka takıyoruz. Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Ferdi Tayfur.

Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restel'inde 1 dakika reklam arası. Toprak Doğalgaz, demir döküm, Buderus, Bosch, Vaillant, Baymak, ECA marka kombileriyle Hoşseven Doğalgaz sobasıyla Toprak Doğalgaz olarak en iyi markalarla çalışıp sizleri kaliteyle buluşturuyoruz. Hem uygun hem uzun ömürlü. Evinize, ofisinize doğalgaz tesisatı döşetmenin tam ama tam zamanı. Tesisat döşenecek yere gelip ücretsiz keşif yapıyoruz, size gereken bilgileri veriyoruz. Peşin fiyatına kredi kartına taksit imkanı Toprak Doğalgaz'da. Ayrıca doğalgaz peteklerinizi 10 yıl garantili bir şekilde ECA ve Demir Döküm Plus marka takıyoruz. Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restel'i devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Restel'inde şimdi Orhan Gencebay.

Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restelinde 1 dakika reklam arası. Toprak Doğalgaz, demir döküm, Buderus, Bosch, Vaillant, Baymak, ECA marka kombileriyle hoşseven doğalgaz sobasıyla Toprak Doğalgaz olarak en iyi markalarla çalışıp sizleri kaliteyle buluşturuyoruz. Hem uygun hem uzun ömürlü. Evinize, ofisinize doğalgaz tesisatı döşetmenin tam ama tam zamanı. Tesisat döşenecek yere gelip ücretsiz keşif yapıyoruz, size gereken bilgileri veriyoruz. Peşin fiyatına kredi kartına taksit imkanı Toprak Doğalgaz'da. Ayrıca doğalgaz peteklerinizi 10 yıl garantili bir şekilde ECA ve Demir Döküm Plus marka takıyoruz. Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi İbrahim Tatlıses.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli sona erdi. Katkılarından dolayı Toprak Doğalgaz yetkilisi Semih Kızkaç ve ekibine teşekkürler.
1: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
3: No 5 Mühendislik, doğalgaz ve iklimlendirme alanında profesyonel hizmetler sunar. Doğalgaz kurulumu, kombi bakım, onarım ve satış, petek temizliği ve montaj, klima bakım, onarım ve satışı, alanında deneyimli ekip, zamanında ve titiz hizmet anlayışı, No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisinde. Adres: Şehitler Tepesi Mahallesi, 3664 Sokak, numara 6 Taksim A. Telefon: 0535 711 5374. 0535 711 5374. İlkbahar yaz, klima ve kombi bakımlarınız için bizden mutlaka fiyat alın. 0535 711 5374. No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisi. Avni Hakverdi yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güvenilir çözüm, No 5 Mühendislik.
4: Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz.
3: Avni Hakverdi yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güvenilir çözüm, No 5 Mühendislik.
4: Sağlığınız için en doğru adres Acar.

0: Eski Ömerli Mahallesi Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1 Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
1: 2. Şube Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi. Kapıno 52 A Zemin Kat. Tarsus Yeni Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
0: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal. Sağlıkta konfor herkesin hakkı. Yürmen Odun, Kömür ve Talaşçılık. Değerli tavuk çiftliği işletmecileri, her türlü çam talaşı, dürgen talaşı, toz talaşıyla sizlere hizmet veriyoruz. Evlerinize, iş yerlerinize meşe, okaliptus, meyve odunu ve kömür, talaş ve kırıntıyı istediğiniz kiloda getiriyoruz. Yürmen Odun, Kömür ve Talaşçılık. Adres Fatih Mahallesi Şelale Yolu 7 Emin karşısında hizmetinizde. Bahri Yürekli, telefon 0532 596 52 81. Alaaddin Mençuk, telefon 0535 340 20 21. Yürmen, Odun, Kömür ve Talaşçılık.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları, yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Tarsus FM 95.5. Lezzetli bir kahve molası eşliğinde Türkü Saati Cafe Bienova katkılarıyla başlıyor. Cafe Bienova'da her damak tadına uygun bir lezzet var. Üçü bir arada, ikisi bir arada, fındıklı Gold Cafe, klasik kafe, cappuccino, latte, hazır Türk kahvesi ve pratik filtre kahve. Kolay hazırlanış, keyifli içim. Cafe Bienova. Hazır kahvede bol çeşit ve lezzet bir arada.

Lezzetli bir kahve molası eşliğinde Türkü Saati, Cafe Biennoa katkılarıyla devam ediyor. Günün yorgunluğu çökerken kısa bir kahve molası iyi gelir. Cafe Biennoa hazır kahve çeşitleriyle lezzetli bir ara verin. Sıcak,

Yasin. Ben pazartesi ikinci günü yaratılışın, sen cumartesi en sonuncusu halkının. Arştan sonra gelir benim inşam. Sen son taş semayı ulada, ben kamer feleği, sen zuhalsin. Ben yedinci kat, sen en uzaksın göklerde. Ben Adem, sen İbrahim soyu. Ben muallim, sen mürebbiyesin. Bensin, sen sat.

0: hazır kahvenin lezzetli ismi. Cafe Bienova'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati sona erdi. Katkılarından dolayı Cafe Bienova'ya teşekkürler. Kısa bir kahve molasının tam zamanı. Cafe Bienova hazır kahve lezzetiyle günün temposuna sıcak bir ara verin. Hazırlanması kolay, tam kıvamında. Cafe Bienova, kahve molanızın vazgeçilmezi. Cafe Bienova'yı marketlerden ısrarla isteyin.
1: Dünyanın her yerinden bizi dinlemek için tarsusfm.com.tr tarsusfm.com.tr

0: Saat 13. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Warmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres Yeşilyurt Mahallesi Yavuz Donat Bulvarı numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
2: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
0: Arabeskin kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü az sonra. Reklam kuşağımızın hemen ardından Tarsus FM'de Şahmeran Emlak ve Konut'un katkılarıyla hazırlanan Arabeskin Kraliçeleri başlayacak. Bizi dinlemeye devam edin. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
3: Şimdi reklamlar.
0: Altın takılarınızda şıklık, zerafet ve yatırımınızdaki güven. Tüm bunların hepsinin Tarsus'taki tek adresi Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik. En yeni ve en özel tasarımlar sizleri bekliyor. Üstelik işçilikli ürünlerde kredi kartına komisyon yok. Tek çekim ve taksit imkanlarıyla hayallerinizdeki takıya kavuşun. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik adres Belediye İşhanı numara 21'de. Telefon 0533 231 0221 0533 231 31-02-21. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik Ercan Adıyaman yönetiminde hizmetinizde. Aracınız sadece bir ulaşım aracı değil. Sizin tarzınız, sizin imzanızdır. Asil Garaj, otoses ve görüntü sistemleriyle farkınızı ortaya koyun. En yeni teknoloji otoses sistemleri, güçlü bas çözümleri, kristal netliğinde hoparlörler, yüksek çözünürlüklü multimedya ekranlar, geri görüş kameraları ve görüntü sistemleri ve aracınızı tamamlayan şık ve kaliteli aksesuarlar. LED aydınlatmalar, iç dizayn ürünleri, oto aksesuar çeşitleri ve daha fazlası Asil Garaj'da. Adres Tekke Mahallesi Sait Polat Bulvarı numara 249. Yeni hastane eczaneler arkasında. Telefon 0532 658 7427. 0532 658 7427. Asil Garaj otoses ve aksesuar sistemleri. Kaan Dalyan yönetiminde hizmetinizde. Ömer Road Balance. Aracınız yolda titriyor, sağa sola mı kaçıyor? Ömer Road Balance yanınızda. Uzman kadrosuyla bilgisayarlı ortamda ön düzen, jant düzeltme, mekanik onarım, direksiyon kutusu tamiratı yapmaktadır. Güvenli yolculuk için Ömer Road Balance'ı tercih edin. Bizden fiyat almadan aracınızı yaptırmayın. Ömer Road Balance adres Kemalpaşa Mahallesi, Kemalpaşa Sanayi Sitesi, 2545 Sokak, numara 5'te. Telefon 0533 401 3304 0533 401 3304 Ömer Road Balance binek ve ağır vasıta. Aracınızın direksiyonunda titreme mi var? Yolda konfor ve güven mi arıyorsunuz? Kenan Road Balance Tarsus'ta hizmetinizde. Hidrolik direksiyon, elektrikli direksiyon, direksiyon kolon tamiri, araç alçaltma, yükseltme, jant düzeltme ve ağır vasıta Road Balance hizmetiyle işin ehli çözüm adresi. Adres:
4: Tekke Mahallesi 3733 Sokak, numara 52, Eski Sanayi Sitesi, Alıcı Profil Karşısı.
0: Telefon 0534 011 6606. 0534 011 6606. Kenan Road Balance. Güvenli sürüşün doğru adresi.
1: tatlı krizine son. Antepli yeşil baklava. Midenizi yakan şuruplarla değil, pancar şekeriyle ağzınızı tatlandıracak doğal tatlılar ve 20'ye yakın tatlı çeşitleri burada. Fıstıklı özel baklavadan soğuk baklavaya, cimcik baklavadan fıstıklı kadayıfa, midye, sarma ve bülbül yuvasına daha niceleri burada. İşte açılışa özel kampanya. Cevizli özel 320 lira, fıstıklı özel 450 lira, fıstıklı kadayıf 450 lira. Herkes tatlı yesin diye Adana'dan sonra Tarsus'ta Anıt Mahallesi Villa Koleji karşısında hizmet vermekteyiz. Sipariş telefonumuz 0531 559 51 33. Bir yiyen bir daha geliyor. Antepli Yeşil Baklava Murat Sevirgen yönetiminde hizmetinizde.
3: Reklamları dinlediniz.
5: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
6: Dinleyin, farkınız olsun.
7: Tarsus FM 95.5.
8: Tarsus FM en iyi müzik.
9: Arabeskin kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü Tarsus FM'de Şahmeran Emlak ve Konut'un katkılarıyla hazırlanan Arabeskin Kraliçeleri başlıyor.
10: Şahmeran Emlak Konut güvenin adresi.
9: Herkes ev sahibi oluncaya kadar sizinleyiz. 1989'dan bugüne 37 yıldır hizmetinizdeyiz. Şahmeran Emlak Konut Tarsus'un kurumsal emlak firmasıdır. Şahmeran Emlak Konut Sedat Avşin yönetiminde hizmetinizde. Şahmeran Emlak Konut merkez adres Şehitler Tepesi Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Yiğit Apartmanı zemin kat, Atatürk Gösteri Merkezi civarı. Şube adres Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 29 Taksim 2A, Sağlık Ocağı Caddesi'nde. İrtibat telefon 0553 449 3702. 0553 449 3702. Şahmeran Emlak Konut.
11: Arabeskin kraliçelerinde şimdiki bariye.

Arabeskin kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Herkes ev sahibi oluncaya kadar sizinleyiz. 1989'dan bugüne 37 yıldır hizmetinizdeyiz. Şahmeran Emlak Konut Tarsus'un kurumsal emlak firmasıdır. Şahmeran Emlak Konut Sedat Avşin yönetiminde hizmetinizde. Şahmeran Emlak Konut merkez adres Şehitler Tepesi Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Yiğit Apartmanı zemin kat, Atatürk Gösteri Merkezi civarı. Şube adres Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 29 Taksim 2A, Sağlık Ocağı Caddesi'nde. İrtibat telefon 0553 449 3702. 0553 449 3702. Şahmeran Emlak Konut. Arabeskin kraliçelerinde şimdi Sibel Can.

0: Herkes ev sahibi oluncaya kadar sizinleyiz. 1989'dan bugüne 37 yıldır hizmetinizdeyiz. Şahmeran Emlak Konut Tarsus'un kurumsal emlak firmasıdır. Şahmeran Emlak Konut Sedat Avşin yönetiminde hizmetinizde. Şahmeran Emlak Konut merkez adres Şehitler Tepesi Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Yiğit Apartmanı zemin kat, Atatürk Gösteri Merkezi civarı. Şube adres Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 29 Taksim 2A, Sağlık Ocağı Caddesi'nde. İrtibat telefon 0553 449 3702. 0553 449 3702. Şahmeran Emlak Konut. Şahmeran Emlak ve Konut'un katkılarıyla hazırlanan Arabesk'in Kraliçeleri sona erdi. Katkılarından dolayı Sedat Avşin ve ekibine teşekkürler. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Karnınız acıktığı zaman aklınıza ilk gelen Amanos dürüm olsun. Tarsus'un neresinde olursanız olun. Merkez şubemizde, odun ateşinde, ister et, ister tavuk, bu lezzeti tadın. Amanos dürümde, Amanos et ve tavuk dürüm, zurna et ve tavuk dürüm, Amanos klasik dürüm. Servislerimizde, pilav üstü, et servis, İskender, yoğurtlu tavuk döner, pilav üstü tavuk döner, yanında patatesiyle, içecekleriyle, daha sayamadığımız onlarca lezzet, en uygun fiyatlarla sizlerle. İsterseniz gelin mekanımızda misafirimiz olun, sizi en iyi şekilde ağırlayalım ya da bu lezzetleri evinizde veya iş yerinizde tadın. Amanos dürüm merkez adres Şehit Kerim Mahallesi 3427 Sokak Eski Kaymakamlık karşısında. Şube Şehit İshak Mahallesi Cetvel Yolu üzeri Kaymakamlık Evi çaprazında. Telefon 0324 613 1313 ve 0324 613 2121. Amanos Dürüm Center.
2: MMC Kardeşler Fırını. MMC Kardeşler Fırını'nda sadece ekmek yapmıyoruz. 50 yıllık tecrübemizle sizlere hizmet veriyoruz. Değerli lokantacılar, marketler ve yemek firmaları, odun ateşinde tava ekmeği, taş ekmek, tam buğday ekmeği ve somun ekmeğimizle hem perakende hem de toptan satışımızla siz Tarsuslulara ekmek üretiyoruz.
3: Hizmetimize rol ekmeğini de ekledik. Amacımız Tarsus'a hizmet etmek.
2: MMC Kardeşler Fırını adres Çamlıyayla yolu üzeri Takbaş merkezde hizmetinizdeyiz. MMC Kardeşler Pasta Durağı merkez adres Kasım Ekenler Bulvarı Günışığı Apartmanı altında hizmetinizde. MMC Kardeşler Pasta Durağı şube adres Atatürk Caddesi Soylu AVM yanında hizmetinizde. MMC Kardeşler Fırını telefon 0532 223 46 98. MMC Kardeşler Fırını Mahmut Mehmet Çetiner yönetiminde hizmetinizde. TRNET, fiber sınırsız internet. Taahhüt yok, kota yok, internet günü dolduğunda faizli ödeme yok. Altyapıya hiç gerek yok. Bulunduğunuz yerlerde altyapı sorunu mu var? Hiç dert etmeyin. Ev ve iş yerlerinize sınırsız internet TRNET. Çok ama çok uygun aylık ödeme TRNET'te. TRNET iletişim telefon 0505 908 2309. TRNET Cetvel Köprü ışıklarında. TRNET.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. Tarsus FM.

English Time, dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus Efendi Nostalji başlıyor. English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Çocuk grupları genel İngilizce, Almanca dil eğitimiyle English Time'da açılışı özel indirimli fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time Dil Okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Çocuk grupları genel İngilizce, Almanca dil eğitimi ile English Time'da açılışa özel indirimli fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz. Tamam.

English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de nostalji sona erdi. Katkılarından dolayı English Time dil okullarının değerli yöneticilerine, öğretmenlerine ve tüm öğrencilerine teşekkürler. Bir dahaki nostaljide buluşmak üzere.

English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Çocuk grupları genel İngilizce, Almanca dil eğitimiyle English Time'da açılışa özel indirimli fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

0: Saat 14. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres, Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
2: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli reklamlardan sonra başlıyor.
0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
3: Şimdi reklamlar.
4: Aydın Turbo. Aracınız çekişten düştüyse, siyah duman atıyorsa ya da turbo performansı zayıfladıysa doğru yerdesiniz. Turbo tamir ve bakım, sıfır ve revizyonlu turbo satışı, orijinal yedek parça kullanımı, uygun fiyat ve garantili işçilik Aydın Turbo'da. Aracınızın turbosunu ilk günkü hale getiriyoruz. Aydın Turbo adres Kemalpaşa Mahallesi, 2545 Sokak, numara 3 Taksim C'de hizmetinizde. Telefon 0545 155 0133 0545 155 0133 Aydın Turbo, Ahmet Aydın yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güçlü turbo performansı için bizi tercih edin.
0: Karakelli Auto, inşaat, emlak ve gayrimenkul. Yatırımda doğru zaman, ticarette tam güven. Tarsus'ta yılların tecrübesiyle hayalinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Emlaktan gayrimenkule kadar geniş hizmet ağımızla Karakelli Auto ve inşaat olarak her zaman yanınızda. Güvencesiyle hem kazancınızı koruyun hem de geleceğe sağlam adımlarla yürüyün. Karakelli Auto'da araba alışverişlerinizde kredi kartına taksit imkanı vardır. Karakelli Auto, inşaat, emlak, gayrimenkul adres, Tarsus Traktörcüler Sitesi, Beyde Elmeni Mahallesi'nde. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 02 21. Karakelli Auto ve Gayrimenkul, yatırımın Tarsus'taki güvenli limanı. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 mm cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. Son teknoloji otomasyon makinelerimizle üretim yapıyoruz. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753 Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde.
5: Bey, acıktık, bizi pikniğe götür de şöyle püfür püfür bir mangal keyfi yapalım.
6: Mangal mı? Olur, neden olmasın?
5: Lezzetli avcarlı soslu, mis gibi tavuk mangal. Yalnız Murat Tavukçuluk'tan olsun. Tüm Tarsus Murat Tavukçuluğa gidiyor, malum. Tavukta, toptan ve perakende, Tarsus'ta kalitenin adı Murat Tavukçuluk ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hizmet veriyoruz.
2: Murat Tavukçuluk Öğretmen Evi karşısında, pazar günleri de hizmetinizde.
5: Telefon 600-0001, 600-0001.
2: Murat Tavukçuluk.
3: Reklamları dinlediniz.
7: Bölgenin en iyi radyoları, yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
8: Dinleyin.
7: Farkınız olsun.
8: Tarsus FM 95.5.
9: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli Müslüm Gürses'le başlıyor. Toprak Doğalgaz, Demir Döküm, Buderus, Bosch, Vaillant, Baymak, ECA marka kombileriyle hoş seven doğalgaz sobasıyla Toprak Doğalgaz olarak en iyi markalarla çalışıp sizleri kaliteyle buluşturuyoruz. Hem uygun hem uzun ömürlü. Evinize, ofisinize doğalgaz tesisatı döşetmenin tam ama tam zamanı. Tesisat döşenecek yere gelip ücretsiz keşif yapıyoruz, size gereken bilgileri veriyoruz. Peşin fiyatına kredi kartına taksit imkanı Toprak Doğalgaz'da. Ayrıca doğalgaz peteklerinizi 10 yıl garantili bir şekilde ECA ve Demir Döküm Plus marka takıyoruz. Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Müslüm Gürses. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de Babalar Resteli.

Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restel'inde 1 dakika reklam arası. Toprak Doğalgaz, demir döküm, Buderus, Bosch, Vaillant, Baymak, ECA marka kombileriyle hoşseven doğalgaz sobasıyla Toprak Doğalgaz olarak en iyi markalarla çalışıp sizleri kaliteyle buluşturuyoruz. Hem uygun hem uzun ömürlü. Evinize, ofisinize doğalgaz tesisatı döşetmenin tam ama tam zamanı. Tesisat döşenecek yere gelip ücretsiz keşif yapıyoruz, size gereken bilgileri veriyoruz. Peşin fiyatına kredi kartına taksit imkanı Toprak Doğalgaz'da. Ayrıca doğalgaz peteklerinizi 10 yıl garantili bir şekilde ECA ve Demir Döküm Plus marka takıyoruz. Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restel'i devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Restel'inde şimdi Ferdi Tayfur.

Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restelinde 1 dakika reklam arası. Toprak Doğalgaz, demir döküm, Buderus, Bosch, Vaillant, Baymak, ECA marka kombileriyle hoşseven doğalgaz sobasıyla Toprak Doğalgaz olarak en iyi markalarla çalışıp sizleri kaliteyle buluşturuyoruz. Hem uygun hem uzun ömürlü. Evinize, ofisinize doğalgaz tesisatı döşetmenin tam ama tam zamanı. Tesisat döşenecek yere gelip ücretsiz keşif yapıyoruz, size gereken bilgileri veriyoruz. Peşin fiyatına kredi kartına taksit imkanı Toprak Doğalgaz'da. Ayrıca doğalgaz peteklerinizi 10 yıl garantili bir şekilde ECA ve Demir Döküm Plus marka takıyoruz. Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Orhan Gencebay.

milyar verdin, yar olmadı. Felek kahpe desem yalan, kulun kul olmadı. Bu dünyada dost kalmadı. Bir yol göster bana Tanrım, bir yol göster Tanrım.

Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restel'inde 1 dakika reklam arası. Toprak Doğalgaz, demir döküm, Buderus, Bosch, Vaillant, Baymak, ECA marka kombileriyle hoşseven doğalgaz sobasıyla Toprak Doğalgaz olarak en iyi markalarla çalışıp sizleri kaliteyle buluşturuyoruz. Hem uygun hem uzun ömürlü. Evinize, ofisinize doğalgaz tesisatı döşetmenin tam ama tam zamanı. Tesisat döşenecek yere gelip ücretsiz keşif yapıyoruz, size gereken bilgileri veriyoruz. Peşin fiyatına kredi kartına taksit imkanı Toprak Doğalgaz'da. Ayrıca doğalgaz peteklerinizi 10 yıl garantili bir şekilde ECA ve Demir Döküm Plus marka takıyoruz. Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restel'i devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Restel'inde şimdi İbrahim Tatlıses.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli sona erdi. Katkılarından dolayı Toprak Doğalgaz yetkilisi Semih Kızkaç ve ekibine teşekkürler.
1: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
3: No 5 Mühendislik, doğalgaz ve iklimlendirme alanında profesyonel hizmetler sunar. Doğalgaz kurulumu, kombi bakım, onarım ve satış, petek temizliği ve montaj, klima bakım, onarım ve satışı, alanında deneyimli ekip, zamanında ve titiz hizmet anlayışı, No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisinde. Adres: Şehitler Tepesi Mahallesi, 3664 Sokak, numara 6 Taksim A. Telefon 0535 711 5374. 0535 711 5374. İlkbahar yaz, klima ve kombi bakımlarınız için bizden mutlaka fiyat alın. 0535 711 5374. No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisi. Avni Hakverdi yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güvenilir çözüm, No 5 Mühendislik.
4: Tatlı krizine son. Antepli Yeşil Baklava. Midenizi yakan şuruplarla değil, pancar şekeriyle ağzınızı tatlandıracak doğal tatlılar ve 20'ye yakın tatlı çeşitleri burada. Fıstıklı özel baklavadan soğuk baklavaya, cimcik baklavadan fıstıklı kadayıfa, midye, sarma ve bülbül yuvasına daha niceleri burada. İşte açılışa özel kampanya. Cevizli özel 320 lira, fıstıklı özel 450 lira, fıstıklı kadayıf 450 lira. Herkes tatlı yesin diye Adana'dan sonra Tarsus'ta Anıt Mahallesi Villa Koleji karşısında hizmet vermekteyiz. Sipariş telefonumuz 0531 559 51 33. Bir yiyen bir daha geliyor. Antepli Yeşil Baklava, Murat Sevirgen yönetiminde hizmetinizde.
5: Aracınızın direksiyonunda titreme mi var? Yolda konfor ve güven mi arıyorsunuz? Kenan Road Balance Tarsus'ta hizmetinizde. Hidrolik direksiyon, elektrikli direksiyon, direksiyon kolon tamiri, araç alçaltma, yükseltme, jant düzeltme ve ağır vasıta road balance hizmetiyle işin ehli, çözüm adresi. Adres:
6: Tekir Mahallesi 3733 Sokak, numara 52, Eski Sanayi Sitesi, Alıcı Profil Karşısı.
5: Telefon: Elektrikli direksiyon, direksiyon kolon tamiri, araç alçaltma, yükseltme, jant düzeltme ve ağır vasıta road balance hizmetiyle işin ehli, çözüm adresi. Adres:
6: Tekir Mahallesi 3733 Sokak, numara 50.

0: Kuruluşuyla sizlere hizmet veriyoruz. Evlerinize, iş yerlerinize meşe, okaliptus, meyve odunu ve kömür, talaş ve kırıntıyı istediğiniz kiloda getiriyoruz. Gürmen Odun Kömür ve Talaşçılık. Adres Fatih Mahallesi Şelale Yolu 7 Emin karşısında hizmetinizde. Bahri Yürekli. Telefon 0532 596 52 81. Alaaddin Mençuk. Telefon 0535 340 20 21. Yürmen Odun Kömür ve Talaşçılık.
1: Aracınız sadece bir ulaşım aracı değil. Sizin tarzınız sizin imzanızdır. Asil Garaj, otoses ve görüntü sistemleriyle farkınızı ortaya koyun. En yeni teknoloji otoses sistemleri, güçlü bas çözümleri, kristal netliğinde hoparlörler, yüksek çözünürlüklü multimedya ekranlar, geri görüş kameraları ve görüntü sistemleri ve aracınızı tamamlayan şık ve kaliteli aksesuarlar. LED aydınlatmalar, iç dizayn ürünleri, oto aksesuar çeşitleri ve daha fazlası Asil Garaj'da. Adres Tekke Mahallesi Sait Polat Bulvarı numara 249. Yeni hastane eczaneler arkasında. Telefon 0532 658 7427. 0532 658 7427. Asil Garaj otoses ve aksesuar sistemleri. Kaan Dalyan yönetiminde hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
1: Tarsus FM 95.5. Lezzetli bir kahve molası eşliğinde Türkü Saati Cafe Bienova katkılarıyla başlıyor. Cafe Bienova'da her damak tadına uygun bir lezzet var. Üçü bir arada, ikisi bir arada, fındıklı gold kafe, klasik kafe, cappuccino, latte, hazır Türk kahvesi ve pratik filtre kahve. Kolay hazırlanış, keyifli içim. Cafe Bienova, hazır kahvede bol çeşit ve lezzet bir arada.

lezzetli bir kahve molası eşliğinde Türkü Saati, Cafe Bienova katkılarıyla devam ediyor. Günün yorgunluğu çökerken kısa bir kahve molası iyi gelir. Cafe Bienova hazır kahve çeşitleriyle lezzetli bir ara verin. Sıcak, pratik ve keyifli. Cafe Bienova.

Hazır kahvenin lezzetli ismi. Cafe Bienova'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati sona erdi. Katkılarından dolayı Cafe Bienova'ya teşekkürler. Kısa bir kahve molasının tam zamanı. Cafe Bienova hazır kahve lezzetiyle günün temposuna sıcak bir ara verin. Hazırlanması kolay, tam kıvamında. Cafe Bienova, kahve molanızın vazgeçilmezi. Cafe Bienova'yı marketlerden ısrarla isteyin. Tarsus. Tarsus efendim.

0: Saat 15. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
2: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
0: Arabeskin kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü az sonra. Reklam kuşağımızın hemen ardından Tarsus FM'de Şahmeran Emlak ve Konut'un katkılarıyla hazırlanan Arabeskin Kraliçeleri başlayacak. Bizi dinlemeye devam edin. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
3: Şimdi reklamlar.
0: Altın takılarınızda şıklık, zerafet ve yatırımınızdaki güven. Tüm bunların hepsinin Tarsus'taki tek adresi Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik. En yeni ve en özel tasarımlar sizleri bekliyor. Üstelik işçilikli ürünlerde kredi kartına komisyon yok. Tek çekim ve taksit imkanlarıyla hayallerinizdeki takıya kavuşun. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik adres: Belediye İşhanı numara 21'de. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 01-02-21. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik Ercan Adıyaman yönetiminde hizmetinizde.
1: MMC Kardeşler Fırını. MMC Kardeşler Fırını'nda sadece ekmek yapmıyoruz. 50 yıllık tecrübemizle sizlere hizmet veriyoruz. Değerli lokantacılar, marketler ve yemek firmaları, odun ateşinde tava ekmeği, taş ekmek, tam buğday ekmeği ve somun ekmeğimizle hem perakende hem de toptan satışımızla siz Tarsuslulara ekmek üretiyoruz.
4: Hizmetimize rol ekmeğini de ekledik. Amacımız Tarsus'a hizmet etmek.
1: MMC Kardeşler Fırını adres: Çamlıyayla yolu üzeri Takbaş merkezde hizmetinizdeyiz. MMC Kardeşler Pasta Durağı merkez adres: Kasım Ekenler Bulvarı, Gün Işığı Apartmanı altında hizmetinizde. MMC Kardeşler Pasta Durağı şube adres: Atatürk Caddesi Soylu AVM yanında hizmetinizde. MMC Kardeşler Fırını. Telefon 0532 223 46 98. MMC Kardeşler Fırını Mahmut Mehmet Çetiner yönetiminde hizmetinizde. Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres: Eski Ömerli Mahallesi, Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1, Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
5: İkinci şube Tekke Mahallesi, Türkmenistan Caddesi. Kapıno 52 A Zemin Kat. Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
1: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal. Sağlıkta konfor herkesin hakkı.
3: Reklamları dinlediniz.
0: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
6: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. Tarsus FM. En iyi müzik. Arabeskin kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü Tarsus FM'de Şahmeran Emlak ve Konut'un katkılarıyla hazırlanan Arabeskin Kraliçeleri başlıyor.

0: Sonuçta FM ve Yaren FM ailesi olarak Gülliye Allah'tan rahmet, sevenlerine sabırlar diliyoruz.
1: Arabeskin kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Herkes ev sahibi oluncaya kadar sizinleyiz. 1989'dan bugüne 37 yıldır hizmetinizdeyiz. Şahmeran Emlak Konut Tarsus'un kurumsal emlak firmasıdır. Şahmeran Emlak Konut Sedat Avşin yönetiminde hizmetinizde. Şahmeran Emlak Konut merkez adres Şehitler Tepesi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Yiğit Apartmanı zemin kat Atatürk Gösteri Merkezi civarı. Şube adres Öğretmenler Mahallesi 2907 Sokak numara 29 Taksim 2A Sağlık Ocağı Caddesi'nde. İrtibat telefon 0553 449 3702 0553 449 3702. Şahmeran Emlak Konut.
2: Arabeskin kraliçelerinde şimdi Yıldız Tilbe.

0: herkes ev sahibi oluncaya kadar sizinleyiz. 1989'dan bugüne 37 yıldır hizmetinizdeyiz. Şahmeran Emlak Konut Tarsus'un kurumsal emlak firmasıdır. Şahmeran Emlak Konut Sedat Avşin yönetiminde hizmetinizde. Şahmeran Emlak Konut merkez adres Şehitler Tepesi Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Yiğit Apartmanı zemin kat, Atatürk Gösteri Merkezi civarı. Şube adres Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 29 Taksim 2A, Sağlık Ocağı Caddesi'nde. İrtibat telefon 0553 449 3702. 0553 449 3702. Şahmeran Emlak Konut. Şahmeran Emlak ve Konut'un katkılarıyla hazırlanan Arabesk'in Kraliçeleri sona erdi. Katkılarından dolayı Sedat Avşin ve ekibine teşekkürler. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Balatacı Özgür Usta. Balatacı Özgür Usta'da son sistem bilgisayarlı ortamda fren testi ve muayene öncesinde A'dan Z'ye bakım onarım ve tamir yapılıp isterseniz de aracınızı muayeneden geçirip size teslim ediyoruz. Her türlü fren balatası, orijinal veya balata çakma işlerinde Balatacı Özgür Usta. Fren disk balansı alınır. Balatacı Özgür Usta, Tekke Mahallesi, Donuktaş karşısında hizmetinizde. Telefon 0531 637 4718 0531 637 4718 Özgür Çiftçi. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. Son teknoloji otomasyon makinelerimizle üretim yapıyoruz. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753 Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
3: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
4: 95.5.

English Time, dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus Efendi Nostalji başlıyor. English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Çocuk grupları genel İngilizce, Almanca dil eğitimiyle English Time'da açılışı özel indirimli fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi 2705 Sokak, numara 52 Tarsus.

English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Çocuk grupları genel İngilizce, Almanca dil eğitimiyle English Time'da açılışı özel indirimli fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tartus FM'de nostalji sona erdi. Katkılarından dolayı English Time dil okullarının değerli yöneticilerine, öğretmenlerine ve tüm öğrencilerine teşekkürler. Bir dahaki nostaljide buluşmak üzere.

English Time Dil Okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Çocuk grupları genel İngilizce, Almanca dil eğitimiyle English Time'da açılışı özel indirimli fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

0: çopar seni.
1: Hadi oradan haydi. Başla be. Senin gibi bir çingenin duvar tuzağı.

0: Saat 16. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
2: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli reklamlardan sonra başlıyor.
0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
3: Şimdi reklamlar.
1: Tatlı krizine son. Antepli yeşil baklava. Midenizi yakan şuruplarla değil, pancar şekeriyle ağzınızı tatlandıracak doğal tatlılar ve 20'ye yakın tatlı çeşitleri burada. Fıstıklı özel baklavadan soğuk baklavaya, cimcik baklavadan fıstıklı kadayıfa, midye, sarma ve bülbül yuvasına daha niceleri burada. İşte açılışa özel kampanya. Cevizli özel 320 lira, fıstıklı özel 450 lira, fıstıklı kadayıf 450 lira. Herkes tatlı yesin diye Adana'dan sonra Tarsus'ta Anıt Mahallesi Villa Koleji karşısında hizmet vermekteyiz. Sipariş telefonumuz 0531 559 51 33. Bir yiyen bir daha geliyor. Antepli Yeşil Baklava Murat Sevirgen yönetiminde hizmetinizde. TRNET, fiber sınırsız internet. Taahhüt yok, kota yok, internet günü dolduğunda faizli ödeme yok. Altyapıya hiç gerek yok. Bulunduğunuz yerlerde altyapı sorunu mu var? Hiç dert etmeyin. Ev ve iş yerlerinize sınırsız internet TRNET. Çok ama çok uygun aylık ödeme TRNET'te. TRNET iletişim telefon 0505 908 2309. TRNET Cetvel Köprü ışıklarında. TRNET. Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres Eski Ömerli Mahallesi Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1 Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
4: İkinci şube Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi. Kapıno 52 A Zemin Kat. Tarsus Yeni Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
1: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal. Sağlıkta konfor herkesin hakkı.
0: Karakelli Auto, inşaat, emlak ve gayrimenkul. Yatırımda doğru zaman, ticarette tam güven. Tarsus'ta yılların tecrübesiyle hayalinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Emlaktan gayrimenkule kadar geniş hizmet ağımızla Karakelli Auto ve inşaat olarak her zaman yanınızda. Güvencesiyle hem kazancınızı koruyun hem de geleceğe sağlam adımlarla yürüyün. Karakelli Auto'da araba alışverişlerinizde kredi kartına taksit imkanı vardır. Karakelli Auto, inşaat emlak gayrimenkul adres, Tarsus Traktörcüler Sitesi, Beydeğirmeni Mahallesi'nde. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 02 21. Karakelli Auto ve Gayrimenkul, yatırımın Tarsus'taki güvenli limanı. Karnınız acıktığı zaman aklınıza ilk gelen Amonos dürüm olsun. Tarsus'un neresinde olursanız olun. Merkez şubemizde, odun ateşinde, ister et ister tavuk bu lezzeti tadın. Amonos dürümde Amonos et ve tavuk dürüm, zurna et ve tavuk dürüm, Amonos klasik dürüm, servislerimizde pilav üstü, et servis, İskender, yoğurtlu tavuk döner, pilav üstü tavuk döner, yanında patatesiyle, içecekleriyle daha sayamadığımız onlarca lezzet en uygun fiyatlarla sizlerle. İsterseniz gelin mekanımıza misafirimiz olun, sizi en iyi şekilde ağırlayalım ya da bu lezzetleri evinizde veya iş yerinizde tadın. Amonos Dürüm Merkez Adres, Şehit Kerim Mahallesi, 3427 Sokak, Eski Kaymakamlık Karşısında. Şube, Şehit İshak Mahallesi, Cetvel Yolu Üzeri, Kaymakamlık Evi Çaprazında. Telefon 0324 613 1313 ve 0324 613 2121. Amonos Dürüm Center.
3: Reklamları dinlediniz.
5: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
6: Dinleyin, farkınız olsun.
7: Tarsus FM 95.5.
2: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli Müslüm Gürses'le başlıyor. Toprak Doğalgaz, demir döküm, Buderus, Bosch, Vaillant, Baymak, ECA marka kombileriyle Hoşseven Doğalgaz sobasıyla Toprak Doğalgaz olarak en iyi markalarla çalışıp sizleri kaliteyle buluşturuyoruz. Hem uygun hem uzun ömürlü. Evinize, ofisinize doğalgaz tesisatı döşetmenin tam ama tam zamanı. Tesisat döşenecek yere gelip ücretsiz keşif yapıyoruz, size gereken bilgileri veriyoruz. Peşin fiyatına kredi kartına taksit imkanı Toprak Doğalgaz'da. Ayrıca doğalgaz peteklerinizi 10 yıl garantili bir şekilde ECA ve Demir Döküm Plus marka takıyoruz. Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Müslüm Gürses.

Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restel'inde 1 dakika reklam arası. Toprak Doğalgaz, demir döküm, Buderus, Bosch, Vaillant, Baymak, ECA marka kombileriyle hoşseven doğalgaz sobasıyla Toprak Doğalgaz olarak en iyi markalarla çalışıp sizleri kaliteyle buluşturuyoruz. Hem uygun hem uzun ömürlü. Evinize, ofisinize doğalgaz tesisatı döşetmenin tam ama tam zamanı. Tesisat döşenecek yere gelip ücretsiz keşif yapıyoruz, size gereken bilgileri veriyoruz. Peşin fiyatına kredi kartına taksit imkanı Toprak Doğalgaz'da. Ayrıca doğalgaz peteklerinizi 10 yıl garantili bir şekilde ECA ve Demir Döküm Plus marka takıyoruz. Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 66 57. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restel'i devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Restel'inde şimdi Ferdi Tayfur.

0: bir gün bu kaderimin, bu talihimin canına okuyacağım. Kırıp aşk zincirini söküp kalbimden özgürlüğe koşacağım. Sensizliğe koşacağım. Sensizliğe.
1: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restelinde bir dakika reklam arası. Toprak Doğalgaz, demir döküm, Buderus, Bosch, Vaillant, Baymak, ECA marka kombileriyle Hoşseven Doğalgaz sobasıyla Toprak Doğalgaz olarak en iyi markalarla çalışıp sizleri kaliteyle buluşturuyoruz. Hem uygun hem uzun ömürlü. Evinize, ofisinize doğalgaz tesisatı döşetmenin tam ama tam zamanı. Tesisat döşenecek yere gelip ücretsiz keşif yapıyoruz, size gereken bilgileri veriyoruz. Peşin fiyatına kredi kartına taksit imkanı Toprak Doğalgaz'da. Ayrıca doğalgaz peteklerinizi 10 yıl garantili bir şekilde ECA ve Demir Döküm Plus marka takıyoruz. Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Orhan Gencebay.

Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restelinde 1 dakika reklam arası. Toprak Doğalgaz, demir döküm, Buderus, Bosch, Vaillant, Baymak, ECA marka kombileriyle Hoşseven Doğalgaz sobasıyla Toprak Doğalgaz olarak en iyi markalarla çalışıp sizleri kaliteyle buluşturuyoruz. Hem uygun hem uzun ömürlü. Evinize, ofisinize doğalgaz tesisatı döşetmenin tam ama tam zamanı. Tesisat döşenecek yere gelip ücretsiz keşif yapıyoruz, size gereken bilgileri veriyoruz. Peşin fiyatına kredi kartına taksit imkanı Toprak Doğalgaz'da. Ayrıca doğalgaz peteklerinizi 10 yıl garantili bir şekilde ECA ve Demir Döküm Plus marka takıyoruz. Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi İbrahim Tatlıses.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli sona erdi. Katkılarından dolayı Toprak Doğalgaz yetkilisi Semih Kızkaç ve ekibine teşekkürler.
1: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
3: No 5 Mühendislik, doğalgaz ve iklimlendirme alanında profesyonel hizmetler sunar. Doğalgaz kurulumu, kombi bakım, onarım ve satış, petek temizliği ve montaj, klima bakım, onarım ve satışı, alanında deneyimli ekip, zamanında ve titiz hizmet anlayışı, No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisinde. Adres: Şehitler Tepesi Mahallesi, 3664 Sokak, numara 6 Taksim A. Telefon 0535 711 5374. 0535 711 5374. İlkbahar yaz, klima ve kombi bakımlarınız için bizden mutlaka fiyat alın. 0535 711 5374. No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisi. Avni Hakverdi yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güvenilir çözüm, No 5 Mühendislik. Aydın Turbo. Aracınız çekişten düştüyse, siyah duman atıyorsa ya da turbo performansı zayıfladıysa doğru yerdesiniz. Turbo tamir ve bakım, sıfır ve revizyonlu turbo satışı, orijinal yedek parça kullanımı, uygun fiyat ve garantili işçilik Aydın Turbo'da. Aracınızın turbosunu ilk günkü hale getiriyoruz. Aydın Turbo adres: Kemalpaşa Mahallesi, 2545 Sokak, numara 3 Taksim C'de hizmetinizde. Telefon 0545 155 0133 0545 155 0133. Aydın Turbo, Ahmet Aydın yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güçlü turbo performansı için bizi tercih edin.
4: Aracınızın direksiyonunda titreme mi var? Yolda konfor ve güven mi arıyorsunuz? Kenan Road Balance Tarsus'ta hizmetinizde. Hidrolik direksiyon, elektrikli direksiyon, direksiyon kolon tamiri, araç alçaltma, yükseltme, jant düzeltme ve ağır vasıta road balance hizmetiyle işin ehli, çözüm adresi. Adres:
5: Tekir Mahallesi, 3733 Sokak, numara 52, Eski Sanayi Sitesi, Alıcı Profil Karşısı.
4: Telefon 0534 011 6606. 0534 011 6606. Kenan Road Balance, güvenli sürüşün doğru adresi.
6: Aracınız sadece bir ulaşım aracı değil. Sizin tarzınız sizin imzanızdır. Asil Garaj, otoses ve görüntü sistemleriyle farkınızı ortaya koyun. En yeni teknoloji otoses sistemleri, güçlü bas çözümleri, kristal netliğinde hoparlörler, yüksek çözünürlüklü multimedya ekranlar, geri görüş kameraları ve görüntü sistemleri ve aracınızı tamamlayan şık ve kaliteli aksesuarlar. LED aydınlatmalar, iç dizayn ürünleri, Oto Aksit en yeni teknoloji otoses sistemleri, güçlü bas çözümleri, kristal netliğinde hoparlörler, yüksek çözünürlüklü multimedya ekranlar, geri görüş kameraları ve görüntü sistemleri ve aracınızı tamamlayan

0: Bluetooth ses ve aksesuar sistemleri. Kaan Dalyan yönetiminde hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
3: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. Lezzetli bir kahve molası eşliğinde Türkü Saati Cafe Bienova katkılarıyla başlıyor. Cafe Bienova'da her damak tadına uygun bir lezzet var. Üçü bir arada, ikisi bir arada, fındıklı gold kafe, klasik kafe, cappuccino, latte, hazır Türk kahvesi ve pratik filtre kahve. Kolay hazırlanış, keyifli içim. Cafe Bienova, hazır kahvede bol çeşit ve lezzet bir arada.

lezzetli bir kahve molası eşliğinde Türkü Saati, Cafe Biennoa katkılarıyla devam ediyor. Günün yorgunluğu çökerken kısa bir kahve molası iyi gelir. Cafe Biennoa hazır kahve çeşitleriyle lezzetli bir ara verin. Sıcak, pratik ve keyifli. Cafe Biennoa.

0: Hazır kahvenin lezzetli ismi, Cafe Bienova'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati sona erdi. Katkılarından dolayı Cafe Bienova'ya teşekkürler. Kısa bir kahve molasının tam zamanı. Cafe Bienova hazır kahve lezzetiyle günün temposuna sıcak bir ara verin. Hazırlanması kolay, tam kıvamında. Cafe Bienova, kahve molanızın vazgeçilmezi. Cafe Bienova'yı marketlerden ısrarla isteyin.
1: Burası Tarsus. Plakası 33.5, frekansı 95.5. Tarsus'ta Tarsus efendim dinlenir. 95.5.

0: Tarsus FM 95.5.
1: Yarsız çekilmiyor dünyanın.
2: Saat 17.
0: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler.
3: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Warmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
0: Arabeskin Kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü az sonra. Reklam kuşağımızın hemen ardından Tarsus FM'de Şahmeran Emlak ve Konut'un katkılarıyla hazırlanan Arabeskin Kraliçeleri başlayacak. Bizi dinlemeye devam edin. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
4: Şimdi reklamlar.
0: Altın takılarınızda şıklık, zerafet ve yatırımınızdaki güven. Tüm bunların hepsinin Tarsus'taki tek adresi Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik. En yeni ve en özel tasarımlar sizleri bekliyor. Üstelik işçilikli ürünlerde kredi kartına komisyon yok. Tek çekim ve taksit imkanlarıyla hayallerinizdeki takıya kavuşun. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik adres: Belediye İşhanı numara 21'de. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 0221. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik Ercan Adıyaman yönetiminde hizmetinizde. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. Son teknoloji otomasyon makinelerimizle üretim yapıyoruz. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Ömer Road Balance. Aracınız yolda titriyor, sağa sola mı kaçıyor? Ömer Road Balance yanınızda. Uzman kadrosuyla bilgisayarlı ortamda ön düzen, jant düzeltme, mekanik onarım, direksiyon kutusu tamiratı yapmaktadır. Güvenli yolculuk için Ömer Road Balance'ı tercih edin. Bizden fiyat almadan aracınızı yaptırmayın. Ömer Road Balance adres: Kemalpaşa Mahallesi, Kemalpaşa Sanayi Sitesi, 2545 Sokak, numara 5'te. Telefon 0533 401 3304 0533 401 3304. Ömer Road Balance binek ve ağır vasıta.
5: Bey, acıktık, bizi pikniğe götür de şöyle püfür püfür bir mangal keyfi yapalım.
6: Mangal mı? Olur, neden olmasın?
5: Lezzetli avcarlı soslu, mis gibi tavuk mangal. Yalnız Murat Tavukçuluk'tan olsun. Tüm Tarsus Murat Tavukçuluğa gidiyor malum. Tavukta, toptan ve perakende Tarsus'ta kalitenin adı Murat Tavukçuluk. Ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hizmet veriyoruz.
0: Murat Tavukçuluk Öğretmen Evi karşısında, pazar günleri de hizmetinizde.
5: Telefon 600-0001 600-0001.
0: Murat Tavukçuluk.
4: Reklamları dinlediniz. bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
7: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. Tarsus FM, en iyi müzik. Arabeskin kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü Tarsus FM'de Şahmeran Emlak ve Konut'un katkılarıyla hazırlanan Arabeskin Kraliçeleri başlıyor.
8: Şahmeran Emlak Konut, güvenin adresi.
0: Herkes ev sahibi oluncaya kadar sizinleyiz. 1989'dan bugüne 37 yıldır hizmetinizdeyiz. Şahmeran Emlak Konut, Tarsus'un kurumsal emlak firmasıdır. Şahmeran Emlak Konut, Sedat Avşin yönetiminde hizmetinizde. Şahmeran Emlak Konut, merkez adres Şehitler Tepesi Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Yiğit Apartmanı zemin kat, Atatürk Gösteri Merkezi civarı. Şube adres Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 29 Taksim 2A, Sağlık Ocağı Caddesi'nde. İrtibat telefon 0553 449 3702. 0553 449 3702. Şahmeran Emlak Konut. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi Muazzez Ersoy.

Arabeskin kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Herkes ev sahibi oluncaya kadar sizinleyiz. 1989'dan bugüne 37 yıldır hizmetinizdeyiz. Şahmeran Emlak Konut, Tarsus'un kurumsal emlak firmasıdır. Şahmeran Emlak Konut, Sedat Avşin yönetiminde hizmetinizde. Şahmeran Emlak Konut, merkez adres Şehitler Tepesi Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Yiğit Apartmanı Zemin Kat, Atatürk Gösteri Merkezi civarı. Şube adres Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 29 Taksim 2A, Sağlık Ocağı Caddesi'nde. İrtibat telefon 0553 449 3702. 0553 449 3702. Şahmeran Emlak Konut. Arabeskin kraliçelerinde şimdi Bülent Ersoy.

0: herkes ev sahibi oluncaya kadar sizinleyiz. 1989'dan bugüne 37 yıldır hizmetinizdeyiz. Şahmeran Emlak Konut Tarsus'un kurumsal emlak firmasıdır. Şahmeran Emlak Konut Sedat Avşin yönetiminde hizmetinizde. Şahmeran Emlak Konut merkez adres Şehitler Tepesi Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Yiğit Apartmanı zemin kat, Atatürk Gösteri Merkezi civarı. Şube adres Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 29 Taksim 2A, Sağlık Ocağı Caddesi'nde. İrtibat telefon 0553 449 3702. 0553 449 3702. Şahmeran Emlak Konut. Şahmeran Emlak ve Konut'un katkılarıyla hazırlanan Arabesk'in Kraliçeleri sona erdi. Katkılarından dolayı Sedat Avşin ve ekibine teşekkürler. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres Eski Ömerli Mahallesi Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1 Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
3: 2. Şube Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi. Kapıno 52A zemin kat. Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
2: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal. Sağlıkta konfor herkesin hakkı.
0: Karnınız acıktığı zaman aklınıza ilk gelen Amonos dürüm olsun. Tarsus'un neresinde olursanız olun. Merkez şubemizde, odun ateşinde, ister et, ister tavuk bu lezzeti tadın. Amonos dürümde Amonos et ve tavuk dürüm, zurna et ve tavuk dürüm, Amonos klasik dürüm. Servislerimizde pilav üstü, et servis, İskender, yoğurtlu tavuk döner, pilav üstü tavuk döner, yanında patatesiyle, içecekleriyle daha sayamadığımız onlarca lezzet en uygun fiyatlarla sizlerle. İsterseniz gelin mekanımızda misafirimiz olun, sizi en iyi şekilde ağırlayalım ya da bu lezzetleri evinizde veya iş yerinizde tadın. Amonos dürüm merkez adres Şehit Kerim Mahallesi 3427 Sokak Eski Kaymakamlık karşısında. Şube Şehit İshak Mahallesi Cetvel Yolu üzeri Kaymakamlık Evi çaprazında. Telefon 0324 613 1313 ve 0324 613 2121. Amonos Dürüm Center.
2: Yürmen Odun, Kömür ve Talaşçılık. Değerli tavuk çiftliği işletmecileri, her türlü çam talaşı, dürgen talaşı, toz talaşıyla sizlere hizmet veriyoruz. Evlerinize, iş yerlerinize meşe, okaliptus, meyve odunu ve kömür, talaş ve kırıntıyı istediğiniz kiloda getiriyoruz. Yürmen Odun, Kömür ve Talaşçılık. Adres Fatih Mahallesi Şelale Yolu 7M'in karşısında hizmetinizde. Bahri Yürekli. Telefon 0532 596 52 81. Alaaddin Mençuk. Telefon 0535 340 20 21. Yürmen Odun, Kömür ve Talaşçılık.
0: Balatacı Özgür Usta. Balatacı Özgür Usta'da son sistem bilgisayarlı ortamda fren testi ve muayene öncesinde A'dan Z'ye bakım onarım ve tamir yapılıp isterseniz de aracınızı muayeneden geçirip size teslim ediyoruz. Her türlü fren balatası, orijinal veya balata çakma işlerinde Balatacı Özgür Usta. Fren disk balansı alınır. Balatacı Özgür Usta, Tekke Mahallesi, Donuktaş karşısında hizmetinizde. Telefon 0531 637 47 18. 0531 637 47 18. Özgür Çiftçi. Aracınız sadece bir ulaşım aracı değil. sizin tarzınız, sizin imzanızdır. Asil Garaj, otoses ve görüntü sistemleriyle farkınızı ortaya koyun. En yeni teknoloji otoses sistemleri, güçlü bas çözümleri, kristal netliğinde hoparlörler, yüksek çözünürlüklü multimedya ekranlar, geri görüş kameraları ve görüntü sistemleri ve aracınızı tamamlayan şık ve kaliteli aksesuarlar, LED aydınlatmalar, iç dizayn ürünleri, oto aksesuar çeşitleri ve daha fazlası Asil Garaj'da. Adres: Tekke Mahallesi Sait Polat Bulvarı numara 249. Yeni Hastane Eczaneler arkasında. Telefon 0532 658 7427. 0532 658 7427. Asil Garaj Otoses ve Aksesuar Sistemleri. Kaan Dalyan yönetiminde hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları Yaren.fm.com.tr, Tarz.fm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
6: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
0: English Time katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de Nostalji başlıyor. Nostalji severler, radyolarınızın sesini biraz daha açın.

English Times dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus Efendi Nostalji başlıyor. English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı. English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim.

İndirimli fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 39 90 0324 622 39 90 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Çocuk grupları genel İngilizce, Almanca dil eğitimiyle English Time'da açılışı özel indirimli fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de nostalji sona erdi. Katkılarından dolayı English Time dil okullarının değerli yöneticilerine, öğretmenlerine ve tüm öğrencilerine teşekkürler. Bir dahaki nostaljide buluşmak üzere.

English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Çocuk grupları genel İngilizce, Almanca dil eğitimiyle English Time'da açılışı özel indirimli fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

0: Saat 18. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu akşamlar diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Warmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
2: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli reklamlardan sonra başlıyor.
0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
3: Şimdi reklamlar.
4: Aydın Turbo. Aracınız çekişten düştüyse, siyah duman atıyorsa ya da turbo performansı zayıfladıysa doğru yerdesiniz. Turbo tamir ve bakım, sıfır ve revizyonlu turbo satışı, orijinal yedek parça kullanımı, uygun fiyat ve garantili işçilik Aydın Turbo'da. Aracınızın turbosunu ilk günkü hale getiriyoruz. Aydın Turbo adres: Kemalpaşa Mahallesi, 2545 Sokak, numara 3 Taksim C'de hizmetinizde. Telefon 0545 155 0133 0545 155 0133. Aydın Turbo, Ahmet Aydın yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güçlü turbo performansı için bizi tercih edin.
0: Karakelli Auto, inşaat, emlak ve gayrimenkul. Yatırımda doğru zaman, ticarette tam güven. Tarsus'ta yılların tecrübesiyle hayalinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Emlaktan gayrimenkule kadar geniş hizmet ağımızla Karakelli Auto ve inşaat olarak her zaman yanınızda. Güvencesiyle hem kazancınızı koruyun hem de geleceğe sağlam adımlarla yürüyün. Karakelli Auto'da araba alışverişlerinizde kredi kartına taksit imkanı vardır. Karakelli Auto, inşaat, emlak, gayrimenkul adres: Tarsus Traktörcüler Sitesi, Beyde Elmeni Mahallesi'nde. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 02 21. Karakelli Auto ve Gayrimenkul, yatırımın Tarsus'taki güvenli limanı.
1: Tatlı krizine son. Antepli Yeşil Baklava. Midenizi yakan şuruplarla değil, pancar şekeriyle ağzınızı tatlandıracak doğal tatlılar ve 20'ye yakın tatlı çeşitleri burada. Fıstıklı özel baklavadan soğuk baklavaya, cimcik baklavadan fıstıklı kadayıfa, midye, sarma ve bülbül yuvasına daha niceleri burada. İşte açılışa özel kampanya. Cevizli özel 320 lira, fıstıklı özel 450 lira, fıstıklı kadayıf 450 lira. Herkes tatlı yesin diye Adana'dan sonra Tarsus'ta Anıt Mahallesi Villa Koleji karşısında hizmet vermekteyiz. Sipariş telefonumuz 0531 559 51 33. Bir yiyen bir daha geliyor. Antepli Yeşil Baklava, Murat Sevirgen yönetiminde hizmetinizde.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
2: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli Müslüm Gürses'le başlıyor. Toprak Doğalgaz, Demir Döküm, Buderus, Bosch, Vaillant, Baymak, ECA marka kombileriyle hoş seven doğalgaz sobasıyla Toprak Doğalgaz olarak en iyi markalarla çalışıp sizleri kaliteyle buluşturuyoruz. Hem uygun hem uzun ömürlü. Evinize, ofisinize doğalgaz tesisatı döşetmenin tam ama tam zamanı. Tesisat döşenecek yere gelip ücretsiz keşif yapıyoruz, size gereken bilgileri veriyoruz. Peşin fiyatına kredi kartına taksit imkanı Toprak Doğalgaz'da. Ayrıca doğalgaz peteklerinizi 10 yıl garantili bir şekilde ECA ve Demirdöküm Plus marka takıyoruz. Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Restelinde şimdi Müslüm Gürses.

ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde 1 dakika reklam arası. Toprak Doğalgaz, demir döküm, Buderus, Bosch, Vaillant, Baymak, ECA marka kombileriyle Hoşseven Doğalgaz sobasıyla Toprak Doğalgaz olarak en iyi markalarla çalışıp sizleri kaliteyle buluşturuyoruz. Hem uygun hem uzun ömürlü. Evinize, ofisinize doğalgaz tesisatı döşetmenin tam ama tam zamanı. Tesisat döşenecek yere gelip ücretsiz keşif yapıyoruz, size gereken bilgileri veriyoruz. Peşin fiyatına kredi kartına taksit imkanı Toprak Doğalgaz'da. Ayrıca doğalgaz peteklerinizi 10 yıl garantili bir şekilde ECA ve Demir Döküm Plus marka takıyoruz. Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Ferdi Tayfur.

Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde bir dakika reklam arası. Toprak Doğalgaz, demir döküm, Buderus, Bosch, Vaillant, Baymak, ECA marka kombileriyle Hoşseven Doğalgaz sobasıyla Toprak Doğalgaz olarak en iyi markalarla çalışıp sizleri kaliteyle buluşturuyoruz. Hem uygun hem uzun ömürlü. Evinize, ofisinize doğalgaz tesisatı döşetmenin tam ama tam zamanı. Tesisat döşenecek yere gelip ücretsiz keşif yapıyoruz, size gereken bilgileri veriyoruz. Peşin fiyatına kredi kartına taksit imkanı Toprak Doğalgaz'da. Ayrıca doğalgaz peteklerinizi 10 yıl garantili bir şekilde ECA ve Demir Döküm Plus marka takıyoruz. Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Orhan Gencebay.

Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde 1 dakika reklam arası. Toprak Doğalgaz, demir döküm, Buderus, Bosch, Vaillant, Baymak, ECA marka kombileriyle hoşseven doğalgaz sobasıyla Toprak Doğalgaz olarak en iyi markalarla çalışıp sizleri kaliteyle buluşturuyoruz. Hem uygun hem uzun ömürlü. Evinize, ofisinize doğalgaz tesisatı döşetmenin tam ama tam zamanı. Tesisat döşenecek yere gelip ücretsiz keşif yapıyoruz, size gereken bilgileri veriyoruz. Peşin fiyatına kredi kartına taksit imkanı Toprak Doğalgaz'da. Ayrıca doğalgaz peteklerinizi 10 yıl garantili bir şekilde ECA ve Demir Döküm Plus marka takıyoruz. Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi İbrahim

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli sona erdi. Katkılarından dolayı Toprak Doğalgaz yetkilisi Semih Kızkaç ve ekibine teşekkürler. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: No 5 Mühendislik, doğalgaz ve iklimlendirme alanında profesyonel hizmetler sunar. Doğalgaz kurulumu, kombi bakım, onarım ve satış, petek temizliği ve montaj, klima bakım, onarım ve satışı, alanında deneyimli ekip, zamanında ve titiz hizmet anlayışı, No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisinde. Adres: Şehitler Tepesi Mahallesi, 3664 Sokak, numara 6 Taksim A. Telefon: 0535 711 53 74. 0535 711 53 74. İlkbahar yaz, klima ve kombi bakımlarınız için bizden mutlaka fiyat alın. 0535 711 53 74. No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisi. Avni Hakverdi yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güvenilir çözüm, No 5 Mühendislik. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 mm cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. Son teknoloji otomasyon makinelerimizle üretim yapıyoruz. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753 Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde.
2: Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres Eski Ömerli Mahallesi Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1 Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
3: 2. Şube Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi. Kapıno 52 A Zemin Kat. Tarsus Yeni Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
2: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal. Sağlıkta konfor herkesin hakkı.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. Lezzetli bir kahve molası eşliğinde Türkü Saati Cafe Bienova katkılarıyla başlıyor. Cafe Bienova'da her damak tadına uygun bir lezzet var. Üçü bir arada, ikisi bir arada, fındıklı gold kafe, klasik kafe, cappuccino, latte, hazır Türk kahvesi ve pratik filtre kahve. Kolay hazırlanış, keyifli içim. Cafe Bienova, hazır kahvede bol çeşit ve lezzet bir arada.

lezzetli bir kahve molası eşliğinde Türkü Saati, Cafe Biennoa katkılarıyla devam ediyor. Günün yorgunluğu çökerken kısa bir kahve molası iyi gelir. Cafe Biennoa hazır kahve çeşitleriyle lezzetli bir ara verin. Sıcak, pratik ve keyifli. Cafe Biennoa.

0: Hazır kahvenin lezzetli ismi. Cafe Bienoa'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati sona erdi. Katkılarından dolayı Cafe Bienoa'ya teşekkürler. Kısa bir kahve molasının tam zamanı. Cafe Bienoa hazır kahve lezzetiyle günün temposuna sıcak bir ara verin. Hazırlanması kolay, tam kıvamında. Cafe Bienoa, kahve molanızın vazgeçilmezi. Cafe Bienoa'yı marketlerden ısrarla isteyin.
1: Tarsus FM. En yeni ve en iyiler bu frekansta. Tarsus FM.
2: Hastasıyız dede.
3: Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir.

0: Saat 19. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu akşamlar diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
0: Arabeskin Kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü az sonra. Reklam kuşağımızın hemen ardından Tarsus FM'de Şahmeran Emlak ve Konut'un katkılarıyla hazırlanan Arabeskin Kraliçeleri başlayacak. Bizi dinlemeye devam edin. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
0: Altın takılarınızda şıklık, zerafet ve yatırımınızdaki güven. Tüm bunların hepsinin Tarsus'taki tek adresi Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik. En yeni ve en özel tasarımlar sizleri bekliyor. Üstelik işçilikli ürünlerde kredi kartına komisyon yok. Tek çekim ve taksit imkanlarıyla hayallerinizdeki takıya kavuşun. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik adres: Belediye İşhanı numara 21'de. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 01-02-21. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik Ercan Adıyaman yönetiminde hizmetinizde. Karnınız acıktığı zaman aklınıza ilk gelen Amonos dürüm olsun. Tarsus'un neresinde olursanız olun, merkez şubemizde, odun ateşinde, ister et ister tavuk bu lezzeti tadın. Amonos dürümde Amonos et ve tavuk dürüm, zurna et ve tavuk dürüm, Amonos klasik dürüm, servislerimizde pilav üstü, et servis, İskender, yoğurtlu tavuk döner, pilav üstü tavuk döner, yanında patatesiyle, içecekleriyle daha sayamadığımız onlarca lezzet en uygun fiyatlarla sizlerle. İsterseniz gelin mekanımıza misafirimiz olun, sizi en iyi şekilde ağırlayalım ya da bu lezzetleri evinizde veya iş yerinizde tadın. Amonos dürüm merkez adres: Şehit Kerim Mahallesi, 3427 Sokak, Eski Kaymakamlık karşısında. Şube: Şehit İshak Mahallesi, Cetvel Yolu üzeri, Kaymakamlık Evi çaprazında. Telefon 0324 613 1313 ve 0324 613 2121. Amonos Dürüm Center.
1: MMC Kardeşler Fırını. MMC Kardeşler Fırını'nda sadece ekmek yapmıyoruz. 50 yıllık tecrübemizle sizlere hizmet veriyoruz. Değerli lokantacılar, marketler ve yemek firmaları, odun ateşinde tava ekmeği, taş ekmek, tam buğday ekmeği ve somun ekmeğimizle hem perakende hem de toptan satışımızla siz Tarsuslulara ekmek üretiyoruz.
3: Hizmetimize rol ekmeğini de ekledik. Amacımız Tarsus'a hizmet etmek.
1: MMC Kardeşler Fırını adres: Çamlıyayla yolu üzeri Takbaş merkezde hizmetinizdeyiz. MMC Kardeşler Pasta Durağı merkez adres: Kasım Ekenler Bulvarı, Güneşli Apartmanı altında hizmetinizde. MMC Kardeşler Pasta Durağı şube adres: Atatürk Caddesi Soylu AVM yanında hizmetinizde. MMC Kardeşler Fırını telefon 0532 223 46 98. MMC Kardeşler Fırını Mahmut Mehmet Çetiner yönetiminde hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.
0: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. Tarsus FM, en iyi müzik. Arabeskin kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü Tarsus FM'de Şahmeran Emlak ve Konut'un katkılarıyla hazırlanan Arabeskin Kraliçeleri başlıyor.
2: Şahmeran Emlak Konut, güvenin adresi.
0: Herkes ev sahibi oluncaya kadar sizinleyiz. 1989'dan bugüne 37 yıldır hizmetinizdeyiz. Şahmeran Emlak Konut, Tarsus'un kurumsal emlak firmasıdır. Şahmeran Emlak Konut, Sedat Avşin yönetiminde hizmetinizde. Şahmeran Emlak Konut, merkez adres Şehitler Tepesi Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Yiğit Apartmanı zemin kat, Atatürk Gösteri Merkezi civarı. Şube adres Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 29 Taksim 2A, Sağlık Ocağı Caddesi'nde. İrtibat telefon 0553 449 3702. 0553 449 3702. Şahmeran Emlak Konut. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi Sibel Can.

0: Arabeskin kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek.
1: Şahmeran, emlak, konut, güvenin adresi.
0: Herkes ev sahibi oluncaya kadar sizinleyiz. 1989'dan bugüne 37 yıldır hizmetinizdeyiz. Şahmeran Emlak Konut Tarsus'un kurumsal emlak firmasıdır. Şahmeran Emlak Konut Sedat Avşin yönetiminde hizmetinizde. Şahmeran Emlak Konut merkez adres Şehitler Tepesi Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Yiğit Apartmanı zemin kat, Atatürk Gösteri Merkezi civarı. Şube adres Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 29 Taksim 2A, Sağlık Ocağı Caddesi'nde. İrtibat telefon 0553 449 3702. 0553 449 3702. Şahmeran Emlak Konut. Arabeskin kraliçelerinde şimdi Bülent Ersoy.

0: herkes ev sahibi oluncaya kadar sizinleyiz. 1989'dan bugüne 37 yıldır hizmetinizdeyiz. Şahmeran Emlak Konut, Tarsus'un kurumsal emlak firmasıdır. Şahmeran Emlak Konut, Sedat Avşin yönetiminde hizmetinizde. Şahmeran Emlak Konut, merkez adres Şehitler Tepesi Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Yiğit Apartmanı zemin kat, Atatürk Gösteri Merkezi civarı. Şube adres Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 29 Taksim 2A, Sağlık Ocağı Caddesi'nde. İrtibat telefon 0553 449 3702. 0553 449 3702. Şahmeran Emlak Konut. Şahmeran Emlak ve Konut'un katkılarıyla hazırlanan Arabesk'in Kraliçeleri sona erdi. Katkılarından dolayı Sedat Avşin ve ekibine teşekkürler. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Aydın Turbo. Aracınız çekişten düştüyse, siyah duman atıyorsa ya da turbo performansı zayıfladıysa doğru yerdesiniz. Turbo tamir ve bakım, sıfır ve revizyonlu turbo satışı, orijinal yedek parça kullanımı, uygun fiyat ve garantili işçilik Aydın Turbo'da. Aracınızın turbosunu ilk günkü hale getiriyoruz. Aydın Turbo adres Kemalpaşa Mahallesi, 2545 Sokak, numara 3 Taksim C'de hizmetinizde. Telefon 0545 155 0133 0545 155 0133. Aydın Turbo, Ahmet Aydın yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güçlü turbo performansı için bizi tercih edin. Aracınızın direksiyonunda titreme mi var? Yolda konfor ve güven mi arıyorsunuz? Kenan Rotbalans Tarsus'ta hizmetinizde. Hidrolik direksiyon, elektrikli direksiyon, direksiyon kolon tamiri, araç alçaltma, yükseltme, jant düzeltme ve ağır vasıta rotbalans hizmetiyle işin ehli çözüm adresi. Adres:
2: Tekke Mahallesi 3733 Sokak, numara 52, Eski Sanayi Sitesi, Alıcı Profil Karşısı.
0: Telefon 0534 011 6606. 0534 011 6606. Kenan Rotbalans, güvenli sürüşün doğru adresi.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
5: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
0: English Time katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de Nostalji başlıyor. Nostalji severler, radyolarınızın sesini biraz daha açın.

English Time, dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus Efendi Nostalji başlıyor. English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Çocuk grupları genel İngilizce, Almanca dil eğitimi ile English Time'da açılışı özel indirimli fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990. 0324 622 3990. English Time, Kızıl Murat Mahallesi 2705 Sokağı'nda açılışı özel indirimli fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990. 0324 622

English Time'da, Helcur'da 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Çocuk grupları genel İngilizce, Almanca dil eğitimi ile English Time'da açılışı özel indirimli fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de nostalji sona erdi. Katkılarından dolayı English Time dil okullarının değerli yöneticilerine, öğretmenlerine ve tüm öğrencilerine teşekkürler. Bir dahaki nostaljide buluşmak üzere.

English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Çocuk grupları genel İngilizce, Almanca dil eğitimiyle English Time'da açılışı özel indirimli fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

0: Saat 20. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu akşamlar diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Warmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
2: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli reklamlardan sonra başlıyor.
0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
3: Şimdi reklamlar.
0: No 5 Mühendislik, doğalgaz ve iklimlendirme alanında profesyonel hizmetler sunar. Doğalgaz kurulumu, kombi bakım, onarım ve satış, petek temizliği ve montaj, klima bakım, onarım ve satışı, alanında deneyimli ekip, zamanında ve titiz hizmet anlayışı, No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisinde. Adres: Şehitler Tepesi Mahallesi, 3664 Sokak, numara 6 Taksim A. Telefon 0535 711 53 74. 0535 711 53 74. İlkbahar yaz, klima ve kombi bakımlarınız için bizden mutlaka fiyat alın. 0535 711 53 74. No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisi. Avni Hakverdi yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güvenilir çözüm, No 5 Mühendislik.
4: Bey, acıktık, bizi pikniğe götür de şöyle püfür püfür bir mangal keyfi yapalım.
5: Mangal mı? Olur, neden olmasın?
4: Lezzetli avcarlı soslu, mis gibi tavuk mangal. Yalnız Murat Tavukçuluk'tan olsun. Tüm Tarsus Murat Tavukçuluğa gidiyor malum. Tavukta, toptan ve perakende, Tarsus'ta kalitenin adı Murat Tavukçuluk ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hizmet veriyoruz.
0: Murat Tavukçuluk Öğretmen Evi karşısında, pazar günleri de hizmetinizde.
4: Telefon 600-0001, 600-0001.
0: Murat Tavukçuluk.
6: Aracınız sadece bir ulaşım aracı değil. Sizin tarzınız, sizin imzanızdır. Asil Garaj, otoses ve görüntü sistemleriyle farkınızı ortaya koyun. En yeni teknoloji otoses sistemleri, güçlü bas çözümleri, kristal netliğinde hoparlörler, yüksek çözünürlüklü multimedya ekranlar, geri görüş kameraları ve görüntü sistemleri ve aracınızı tamamlayan şık ve kaliteli aksesuarlar. LED aydınlatmalar, iç dizayn ürünleri, oto aksesuar çeşitleri ve daha fazlası Asil Garaj'da. Adres: Tekke Mahallesi, Sait Polat Bulvarı, numara 249. Yeni hastane, eczaneler arkasında. Telefon 0532 658 74 27. 0532 658 74 27. Asil Garaj, otoses ve aksesuar sistemleri. Kaan Dalyan yönetiminde hizmetinizde.
1: Tatlı krizine son. Antepli Yeşil Baklava. Midenizi yakan şuruplarla değil, pancar şekeriyle ağzınızı tatlandıracak doğal tatlılar ve 20'ye yakın tatlı çeşitleri burada. Fıstıklı özel baklavadan soğuk baklavaya, cimcik baklavadan fıstıklı kadayıfa, midye, sarma ve bülbül yuvasına daha niceleri burada. İşte açılışa özel kampanya. Cevizli özel 320 lira, fıstıklı özel 450 lira, fıstıklı kadayıf 450 lira. Herkes tatlı yesin diye Adana'dan sonra Tarsus'ta Anıt Mahallesi Villa Koleji karşısında hizmet vermekteyiz. Sipariş telefonumuz 0531 559 51 33. Bir yiyen bir daha geliyor. Antepli Yeşil Baklava Murat Sevirgen yönetiminde hizmetinizde.
6: Karakelli Auto, inşaat, emlak ve gayrimenkul. Yatırımda doğru zaman, ticarette tam güven. Tarsus'ta yılların tecrübesiyle hayalinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Emlaktan gayrimenkule kadar geniş hizmet ağımızda Karakelli Auto ve inşaat olarak her zaman yanınızda. Güvencesiyle hem kazancınızı koruyun hem de geleceğe sağlam adımlarla yürüyün. Karakelli Auto'da araba alışverişlerinizde kredi kartına taksit imkanı vardır. Karakelli Auto, inşaat emlak gayrimenkul adres, Tarsus Traktörcüler sitesi Beydeğirmeni Mahallesi'nde. Telefon 0533 231 0221. 0533 231 0221. Karakelli Auto ve Gayrimenkul, yatırımın Tarsus'taki güvenli limanı.
3: Reklamları dinlediniz.
7: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
8: Dinleyin, farkınız olsun.
6: Tarsus FM 95.5.
2: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli Müslüm Gürses'le başlıyor. Toprak Doğalgaz, demir döküm, Buderus, Bosch, Vaillant, Baymak, ECA marka kombileriyle hoş seven doğalgaz sobasıyla Toprak Doğalgaz olarak en iyi markalarla çalışıp sizleri kaliteyle buluşturuyoruz. Hem uygun hem uzun ömürlü. Evinize, ofisinize doğalgaz tesisatı döşetmenin tam ama tam zamanı. Tesisat döşenecek yere gelip ücretsiz keşif yapıyoruz, size gereken bilgileri veriyoruz. Peşin fiyatına kredi kartına taksit imkanı Toprak Doğalgaz'da. Ayrıca doğalgaz peteklerinizi 10 yıl garantili bir şekilde ECA ve Demir Döküm Plus marka takıyoruz. Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Müslüm Gürses.

Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde 1 dakika reklam arası. Toprak Doğalgaz, demir döküm, Buderus, Bosch, Vaillant, Baymak, ECA marka kombileriyle hoşseven doğalgaz sobasıyla Toprak Doğalgaz olarak en iyi markalarla çalışıp sizleri kaliteyle buluşturuyoruz. Hem uygun hem uzun ömürlü. Evinize, ofisinize doğalgaz tesisatı döşetmenin tam ama tam zamanı. Tesisat döşenecek yere gelip ücretsiz keşif yapıyoruz, size gereken bilgileri veriyoruz. Peşin fiyatına kredi kartına taksit imkanı Toprak Doğalgaz'da. Ayrıca doğalgaz peteklerinizi 10 yıl garantili bir şekilde ECA ve Demir Döküm Plus marka takıyoruz. Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Ferdi Tayfur.

Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restel'inde 1 dakika reklam arası. Toprak Doğalgaz, demir döküm, Buderus, Bosch, Vaillant, Baymak, ECA marka kombileriyle hoşseven doğalgaz sobasıyla Toprak Doğalgaz olarak en iyi markalarla çalışıp sizleri kaliteyle buluşturuyoruz. Hem uygun hem uzun ömürlü. Evinize, ofisinize doğalgaz tesisatı döşetmenin tam ama tam zamanı. Tesisat döşenecek yere gelip ücretsiz keşif yapıyoruz, size gereken bilgileri veriyoruz. Peşin fiyatına kredi kartına taksit imkanı Toprak Doğalgaz'da. Ayrıca doğalgaz peteklerinizi 10 yıl garantili bir şekilde ECA ve Demir Döküm Plus marka takıyoruz. Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Orhan Gencebay.

Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde 1 dakika reklam arası. Toprak Doğalgaz, demir döküm, Buderus, Bosch, Vaillant, Baymak, ECA marka kombileriyle Hoşseven Doğalgaz sobasıyla Toprak Doğalgaz olarak en iyi markalarla çalışıp sizleri kaliteyle buluşturuyoruz. Hem uygun hem uzun ömürlü. Evinize, ofisinize doğalgaz tesisatı döşetmenin tam ama tam zamanı. Tesisat döşenecek yere gelip ücretsiz keşif yapıyoruz, size gereken bilgileri veriyoruz. Peşin fiyatına kredi kartına taksit imkanı Toprak Doğalgaz'da. Ayrıca doğalgaz peteklerinizi 10 yıl garantili bir şekilde ECA ve Demir Döküm Plus marka takıyoruz. Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi İbrahim Tatlıses.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli sona erdi. Katkılarından dolayı Toprak Doğalgaz yetkilisi Semih Kızkaç ve ekibine teşekkürler.
1: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
3: Aydın Turbo. Aracınız çekişten düştüyse, siyah duman atıyorsa ya da turbo performansı zayıfladıysa doğru yerdesiniz. Turbo tamir ve bakım, sıfır ve revizyonlu turbo satışı, orijinal yedek parça kullanımı, uygun fiyat ve garantili işçilik Aydın Turbo'da. Aracınızın turbosunu ilk günkü hale getiriyoruz. Aydın Turbo adres Kemalpaşa Mahallesi, 2545 Sokak, numara 3 Taksim C'de hizmetinizde. Telefon 0545 155 0133 0545 155 0133 Aydın Turbo, Ahmet Aydın yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güçlü turbo performansı için bizi tercih edin. Karnınız acıktığı zaman aklınıza ilk gelen Amonos dürüm olsun. Tarsus'un neresinde olursanız olun, merkez şubemizde, odun ateşinde, ister et, ister tavuk, bu lezzeti tadın. Amonos dürümde, Amonos et ve tavuk dürüm, zurna et ve tavuk dürüm, Amonos klasik dürüm, servislerimizde pilav üstü, et servis, İskender, yoğurtlu tavuk döner, pilav üstü tavuk döner, yanında patatesiyle, içecekleriyle daha sayamadığımız onlarca lezzet en uygun fiyatlarla sizlerle. İsterseniz gelin mekanımızda misafirimiz olun, sizi en iyi şekilde ağırlayalım ya da bu lezzetleri evinizde veya iş yerinizde tadın. Amonos dürüm merkez adres Şehit Kerim Mahallesi 3427 Sokak Eski Kaymakamlık karşısında. Şube Şehit İshak Mahallesi Cetvel Yolu üzeri Kaymakamlık Evi çaprazında. Telefon 0324 613 1313 ve 0324 613 2121. Amonos Dürüm Center.
4: TRNet fiber sınırsız internet. Taahhüt yok, kota yok, internet günü dolduğunda faizli ödeme yok. Altyapıya hiç gerek yok. Bulunduğunuz yerlerde altyapı sorunu mu var? Hiç dert etmeyin. Ev ve iş yerlerinize sınırsız internet TRNet. Çok ama çok uygun aylık ödeme TRNet'te. TRNet iletişim telefon 0505 908 2309. TRNet Cetvel Köprü ışıklarında. TRNet. Yürmen Odun, Kömür ve Talaşçılık. Değerli tavuk çiftliği işletmecileri, her türlü çam talaşı, dürgen talaşı, toz talaşıyla sizlere hizmet veriyoruz. Evlerinize, iş yerlerinize meşe, okaliptus, meyve odunu ve kömür, talaş ve kırıntıyı istediğiniz kiloda getiriyoruz. Yürmen Odun, Kömür ve Talaşçılık. Adres Fatih Mahallesi Şelale Yolu 7M'in karşısında hizmetinizde. Bahri Yürekli, telefon 0532 596 52 81. Alaaddin Mençuk, telefon 0535 340 20 21. Yürmen, Odun, Kömür ve Talaşçılık.
2: Reklamları dinlediniz.
5: Bölgenin en iyi radyoları, yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
6: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Tarsus FM 95.5. Lezzetli bir kahve molası eşliğinde Türkü Saati Cafe Bienova katkılarıyla başlıyor. Cafe Bienova'da her damak tadına uygun bir lezzet var. Üçü bir arada, ikisi bir arada, fındıklı Gold Cafe, klasik kafe, cappuccino, latte, hazır Türk kahvesi ve pratik filtre kahve. Kolay hazırlanış, keyifli içim. Cafe Bienova. Hazır kahvede bol çeşit ve lezzet bir arada.

Lezzetli bir kahve molası eşliğinde Türkü Saati, Cafe Biennoa katkılarıyla devam ediyor. Günün yorgunluğu çökerken kısa bir kahve molası iyi gelir. Cafe Biennoa hazır kahve çeşitleriyle lezzetli bir ara verin. Sıcak, pratik ve keyifli. Cafe Biennoa.

0: hazır kahvenin lezzetli ismi. Cafe Bienova'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati sona erdi. Katkılarından dolayı Cafe Bienova'ya teşekkürler. Kısa bir kahve molasının tam zamanı. Cafe Bienova hazır kahve lezzetiyle günün temposuna sıcak bir ara verin. Hazırlanması kolay, tam kıvamında. Cafe Bienova, kahve molanızın vazgeçilmezi. Cafe Bienova'yı marketlerden ısrarla isteyin. Burası Tarsus. Plakası 33.5, frekansı 95.5. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Hastasıyız dede.

0: Saat 21. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu akşamlar diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
0: Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi, Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü başlıyor. Müslüm Gürses'in en sevdiğiniz şarkıları az sonra. Radyonuz Tarsus FM'de. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
0: Altın takılarınızda şıklık, zerafet ve yatırımınızdaki güven. Tüm bunların hepsinin Tarsus'taki tek adresi Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik. En yeni ve en özel tasarımlar sizleri bekliyor. Üstelik işçilikli ürünlerde kredi kartına komisyon yok. Tek çekim ve taksit imkanlarıyla hayallerinizdeki takıya kavuşun. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik adres: Belediye İşhanı numara 21'de. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 02-21. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik, Ercan Adıyaman yönetiminde hizmetinizde.

0: Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 mm cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. Son teknoloji otomasyon makinelerimizle üretim yapıyoruz. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753 Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde.
1: Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres Eski Ömerli Mahallesi Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1 Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
2: İkinci şube Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi. Kapın o 52 Azemin kat. Tarsus Yeni Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
1: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal. Sağlıkta konfor herkesin hakkı.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. Mercedes-Benz ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü başlıyor. Müslüm Gürses'in en sevdiğimiz şarkıları az sonra. Radyonuz Tarsus FM'de. Mercedes-Benz ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv. Çukurova'da tüm Mercedes kamyon ve çekici araçlarınızın motor veya mekanik, tamir, bakım ve onarımında birinci sınıf işçilikle yıllardır olduğu gibi şimdi de hizmetinizdeyiz. Mercedes-Benz. Şakaya gel.

0: Evet, ben ve birbirinden değerli Sad Üstad arkadaşlarım, sizleri derin sevgilerimizle, saygılarımızla selamlıyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkürler. Teşekkürler, sağ olun. Sağ olun, sağ olun.
1: Baba söylesin, alem dinlesin.
2: Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv. Çukurova'da tüm Mercedes kamyon ve çekici araçlarınızın motor veya mekanik, tamir, bakım ve onarımında birinci sınıf işçilikle yıllardır olduğu gibi. Şimdi de hizmetinizdeyiz. Mercedes-Benz, şakaya gel.
0: Şimdi klasik parça okuyalım. Müsaade buyurun. Müsaade ediyor musunuz? Ediyor musunuz?
3: Tarsus Efendi, Müslümcü.
0: Müslümcü. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler.
2: Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü devam ediyor.
3: Tarsus Efendi, efkar vakti. Müslümcü.

0: Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi, Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü devam ediyor. Baba söylesin, alem dinlesin.
1: Ya lütfen biraz şöyle, Allah Allah, yavaş. Şimdi böyle kendinizi böyle çok güç duruma sokuyorsunuz. Yapmayın bunu, yapmayın bunu. Konser yaptığımızın farkına varamıyoruz. Yani şimdi ne yapayım ben? Anlamadım ki.
2: Baba söylesin, alem dinlesin.

Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv. Çukurova'da tüm Mercedes kamyon ve çekici araçlarınızın motor veya mekanik, tamir, bakım ve onarımında birinci sınıf işçilikle yıllardır olduğu gibi şimdi de hizmetinizdeyiz. Mercedes-Benz, şakaya gel.

0: Evet, ben ve birbirinden değerli sağ üstad arkadaşlarım, sizleri derin sevgilerimizle, saygılarımızla selamlıyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkürler. Teşekkürler, sağ olun. Sağ olun, sağ olun.
1: Tarsus Efendi, efkar vakti. Müslümcü.
2: Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv. Çukurova'da tüm Mercedes kamyon ve çekici araçlarınızın motor veya mekanik, tamir, bakım ve onarımında birinci sınıf işçilikle yıllardır olduğu gibi şimdi de hizmetinizdeyiz. Mercedes-Benz,
0: şimdi
2: şakaya gel.
0: Şimdi klasik parça okuyalım. Müsaade buyurun. Müsaade ediyor musunuz? Eder misiniz?
1: Tarsus Efendi, Müslümcü.
0: Müslümcü. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler.
2: Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü devam ediyor.
3: Baba söylesin, alem dinlesin.
0: Buyurun dostlar.
2: Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü devam ediyor.
1: Baba söylesin,

0: söylesin, alem dinlesin.
1: Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Vallahi çok teşekkürler, çok teşekkürler.
0: Tarsus FM'de Müslümcü devam ediyor.

Mercedes-Benz ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv. Çukurova'da tüm Mercedes kamyon ve çekici araçlarınızın motor veya mekanik, tamir, bakım ve onarımında birinci sınıf işçilikle yıllardır olduğu gibi şimdi de hizmetinizdeyiz. Mercedes-Benz, şakaya gelmez.

0: Evet, ben ve birbirinden değerli Sad Üstad arkadaşlarım, sizleri derin sevgilerimizle, saygılarımızla selamlıyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkürler. Teşekkürler, sağ olun. Sağ olun, sağ olun.
1: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
1: No 5 Mühendislik, doğalgaz ve iklimlendirme alanında profesyonel hizmetler sunar. Doğalgaz kurulumu, kombi bakım, onarım ve satış, petek temizliği ve montaj, klima bakım, onarım ve satışı, alanında deneyimli ekip, zamanında ve titiz hizmet anlayışı, No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisinde. Adres: Şehitler Tepesi Mahallesi, 3664 Sokak, numara 6 Taksim A. Telefon 0535 711 5374. 0535 711 5374. İlkbahar yaz, klima ve kombi bakımlarınız için bizden mutlaka fiyat alın. 0535 711 5374. No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisi. Avni Hakverdi yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güvenilir çözüm, No 5 Mühendislik. Aracınızın direksiyonunda titreme mi var? Yolda konfor ve güven mi arıyorsunuz? Kenan Road Balance Tarsus'ta hizmetinizde. Hidrolik direksiyon, elektrikli direksiyon, direksiyon kolon tamiri, araç alçaltma, yükseltme, jant düzeltme ve ağır vasıta road balance hizmetiyle işin ehli, çözüm adresi. Adres:
3: Tekke Mahallesi, 3733 Sokak, numara 52, Eski Sanayi Sitesi, Alıcı Profil Karşısı.
1: Telefon 0534 011 6606. 0534-011-6606. Kenan Road Balance. Güvenli sürüşün doğru adresi. Aracınız sadece bir ulaşım aracı değil. Sizin tarzınız, sizin imzanızdır. Asil Garaj, otoses ve görüntü sistemleriyle farkınızı ortaya koyun. En yeni teknoloji otoses sistemleri, güçlü bas çözümleri, kristal netliğinde hoparlörler, yüksek çözünürlüklü multimedya ekranlar, geri görüş kameraları ve görüntü sistemleri ve aracınızı tamamlayan şık ve kaliteli aksesuarlar, LED aydınlatmalar, iç dizayn ürünleri, oto aksesuar çeşitleri ve daha fazlası Asil Garaj'da. Adres: Tekke Mahallesi, Sait Polat Bulvarı, numara 249. Yeni hastane, eczaneler arkasında. Telefon 0532 658 7427. 0532 658 7427. Asil Garaj, otoses ve aksesuar sistemleri. Kaan Dalyan yönetiminde hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
1: Tarsus FM 95.5.
0: Şimdi size bir iki klasik parça okuyalım. Müsaade buyurun. Müsaade ediyor musunuz? Eder misiniz?
1: Tarsus FM'de Müslümcü.
0: Müslümcü. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler.
1: Mercedes-Benz ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv. Çukurova'da tüm Mercedes kamyon ve çekici araçlarınızın motor veya mekanik, tamir, bakım ve onarımında birinci sınıf işçilikle yıllardır olduğu gibi şimdi de hizmetinizdeyiz. Mercedes-Benz, şakaya gel. Tarsus FM'de Müslümcü. Müslüm Gürses'i rahmetle yad ediyor ve bize bıraktığı o muhteşem eserlerini Tarsus FM'de siz değerli dinleyicilerimize sunuyoruz. Hasret.

0: Tarsus Efendi Efkar Vakti.
1: Mercedes-Benz Ağır Vasıta Özel Servisi Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü devam ediyor.

0: Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi, Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü devam ediyor.
1: Baba söylesin, alem dinlesin.
0: Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi, Çukurova Otomotiv. Çukurova'da tüm Mercedes kamyon ve çekici araçlarınızın motor veya mekanik, tamir, bakım ve onarımında birinci sınıf işçilikle yıllardır olduğu gibi şimdi de hizmetinizdeyiz. Mercedes-Benz, şakaya gel.

0: Mercedes-Benz, Ağır Vasıta Özel Servisi, Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü devam ediyor.
1: Tarsus Efendi, Efkar Vakti, Müslümcü.
0: Ağır Vasıta Özel Servisi, Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü devam ediyor.
2: Baba söylesin, alem dinlesin.

0: baba söylesin, alem dinlesin.
1: Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum, çok teşekkür ediyorum. Sevgili misafirler, güzel alkışlarınıza, şahsıma beslediğiniz güzel duygulara çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Evet.

çilesiz bir günüm olmadı gitti. Bilmedim ömrümün suçu ne usta. Allah'ın gücüne gider mi bilmem. Verdiği bu candan ben bıktım usta. Mutluluk kapımı çalmadı gitti. Dalımda bir yaprak görmedim usta. Murat yalan imiş, umutsa hayal. Böyle yaşamaktan bıktım.

0: Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv. Çukurova'da tüm Mercedes kamyon ve çekici araçlarınızın motor veya mekanik, tamir, bakım ve onarımında birinci sınıf işçilikle yıllardır olduğu gibi şimdi de hizmetinizdeyiz. Mercedes-Benz, şakaya gel.
1: Çocuklar, ya lütfen biraz şöyle, Allah Allah, yavaş. Şimdi böyle kendinizi böyle çok güç duruma sokuyorsunuz. Yapmayın bunu, yapmayın bunu. Konser yaptığımızın farkına varamıyoruz. Yani şimdi ne yapayım ben? Anlamadım ki.
0: Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü devam ediyor. Müslümcü. Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü devam ediyor.
2: Baba söylesin, alem dinlesin.
0: Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv. Çukurova'da tüm Mercedes kamyon ve çekici araçlarınızın motor veya mekanik, tamir, bakım ve onarımında birinci sınıf işçilikle yıllardır olduğu gibi şimdi de hizmetinizdeyiz. Mercedes-Benz, şakaya gel. Tarsus FM'de Müslümcü. Saat 22. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu akşamlar diler.
3: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Warmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres Yeşilyurt Mahallesi Yavuz Donat Bulvarı numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
0: Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü sona erdi. Katkılarından dolayı Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisinin değerli sahibi Ramazan Usta'ya ve tüm ekibine teşekkürler. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
4: Şimdi reklamlar.
0: Aydın Turbo. Aracınız çekişten düştüyse, siyah duman atıyorsa ya da turbo performansı zayıfladıysa doğru yerdesiniz. Turbo tamir ve bakım, sıfır ve revizyonlu turbo satışı, orijinal yedek parça kullanımı, uygun fiyat ve garantili işçilik Aydın Turbo'da. Aracınızın turbosunu ilk günkü hale getiriyoruz. Aydın Turbo adres Kemalpaşa Mahallesi 2545 Sokak numara 3 Taksim C'de hizmetinizde. Telefon 0545 155 0133 0545 155 0133 Aydın Turbo, Ahmet Aydın yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güçlü turbo performansı için bizi tercih edin.
5: Tatlı krizine son. Antepli Yeşil Baklava. Midenizi yakan şuruplarla değil, pancar şekeriyle ağzınızı tatlandıracak doğal tatlılar ve 20'ye yakın tatlı çeşitleri burada. Fıstıklı özel baklavadan soğuk baklavaya, cimcik baklavadan fıstıklı kadayıfa, midye, sarma ve bülbül yuvasına daha niceleri burada. İşte açılışa özel kampanya. Cevizli özel 320 lira, fıstıklı özel 450 lira, fıstıklı kadayıf 450 lira. Herkes tatlı yesin diye Adana'dan sonra Tarsus'ta Anıt Mahallesi Villa Koleji karşısında hizmet vermekteyiz. Sipariş telefonumuz 0531 559 51 33. Bir yiyen bir daha geliyor. Antepli Yeşil Baklava Murat Sevirgen yönetiminde hizmetinizde.
0: karnınız acıktığı zaman aklınıza ilk gelen Amonos dürüm olsun. Tarsus'un neresinde olursanız olun, merkez şubemizde, odun ateşinde, ister et, ister tavuk bu lezzeti tadın. Amonos dürümde, Amonos et ve tavuk dürüm, zurna et ve tavuk dürüm, Amonos klasik dürüm, servislerimizde pilav üstü, et servis, İskender, yoğurtlu tavuk döner, pilav üstü tavuk döner, yanında patatesiyle, içecekleriyle daha sayamadığımız onlarca lezzet en uygun fiyatlarla sizlerle. İsterseniz gelin mekanımıza misafirimiz olun, sizi en iyi şekilde ağırlayalım ya da bu lezzetleri evinizde veya iş yerinizde tadın. Amonos dürüm merkez adres Şehit Kerim Mahallesi 3427 Sokak Eski Kaymakamlık karşısında. Şube Şehit İshak Mahallesi Cetvel Yolu üzeri Kaymakamlık Evi çaprazında. Telefon 0324 613 1313 ve 0324 613 2121. Amonos Dürüm Center. Karakelli Auto, inşaat, emlak ve gayrimenkul. Yatırımda doğru zaman, ticarette tam güven. Tarsus'ta yılların tecrübesiyle hayalinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Emlaktan gayrimenkule kadar geniş hizmet ağımızla Karakelli Auto ve inşaat olarak her zaman yanınızda. Güvencesiyle hem kazancınızı koruyun hem de geleceğe sağlam adımlarla yürüyün. Karakelli Auto'da araba alışverişlerinizde kredi kartına taksit imkanı vardır. Karakelli Auto, inşaat emlak gayrimenkul adres, Tarsus Traktörcüler Sitesi, Beydeğirmeni Mahallesi'nde. Telefon 0533 231 0221 0533 231 0221. Karakelli Auto ve Gayrimenkul, yatırımın Tarsus'taki güvenli limanı.
4: Reklamları dinlediniz.
6: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
7: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. English Time katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de nostalji başlıyor. Nostalji severler, radyolarınızın sesini biraz daha açın.

FaceTime, dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus Efendi Nostalji başlıyor. English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Çocuk grupları genel İngilizce, Almanca dil eğitimiyle English Time'da açılışa özel indirimli fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Çocuk grupları genel İngilizce, Almanca dil eğitimi ile English Time'da açılışı özel indirimli fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus Efendi Nostalji sona erdi. Katkılarından dolayı English Time dil okullarının değerli yöneticilerine, öğretmenlerine ve tüm öğrencilerine teşekkürler. Bir dahaki Nostalji'de buluşmak üzere.

English Time Dil Okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Çocuk grupları genel İngilizce, Almanca dil eğitimi ile English Time'da açılışa özel indirimli fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

0: el alemin değil.
1: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.

0: Balatacı Özgür Usta. Balatacı Özgür Usta'da son sistem bilgisayarlı ortamda, fren testi ve muayene öncesinde A'dan Z'ye bakım onarım ve tamir yapılıp isterseniz de aracınızı muayeneden geçirip size teslim ediyoruz. Her türlü fren balatası, orijinal veya balata çakma işlerinde Balatacı Özgür Usta. Fren disk balansı alınır. Balatacı Özgür Usta, Tekke Mahallesi, Donuktaş karşısında hizmetinizde. Telefon 0531 637 47 18. 0531 637 47 18. Özgür Çiftçi. Ömer Road Balance. Aracınız yolda titriyor, sağa sola mı kaçıyor? Ömer Road Balance yanınızda. Uzman kadrosuyla bilgisayarlı ortamda ön düzen, jant düzeltme, mekanik onarım, direksiyon kutusu tamiratı yapmaktadır. Güvenli yolculuk için Ömer Road Balance'ı tercih edin. Bizden fiyat almadan aracınızı yaptırmayın. Ömer Road Balance adres: Kemalpaşa Mahallesi, Kemalpaşa Sanayi Sitesi, 2545 Sokak, numara 5'te. Telefon 0533 401 3304. 0533 401 3304. Ömer Road Balance, binek ve ağır vasıta.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarzfm.com.tr.
3: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
4: El alemin değil, her alemin radyosu.

0: ne zaman iki satır yazmaya kalksam, hep sana, hep seni, hep bizi yazıyorum. Ne zaman bir kadeh alsam elime, hep sana, hep seni, hep bizi içiyorum. Hep bizi içiyorum.
1: Tarsus Efendi, unutulmayanlar.

0: Saat 23. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu akşamlar diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
0: Altın takılarınızda şıklık, zerafet ve yatırımınızdaki güven. Tüm bunların hepsinin Tarsus'taki tek adresi Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik. En yeni ve en özel tasarımlar sizleri bekliyor. Üstelik işçilikli ürünlerde kredi kartına komisyon yok. Tek çekim ve taksit imkanlarıyla hayallerinizdeki takıya kavuşun. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik adres: Belediye İşhanı numara 21'de. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 01-02-21. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik Ercan Adıyaman yönetiminde hizmetinizde. No 5 Mühendislik, doğalgaz ve iklimlendirme alanında profesyonel hizmetler sunar. Doğalgaz kurulumu, kombi bakım, onarım ve satış, petek temizliği ve montaj, klima bakım, onarım ve satışı, alanında deneyimli ekip, zamanında ve titiz hizmet anlayışı, No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisinde. Adres: Şehitler Tepesi Mahallesi, 3664 Sokak, numara 6 Taksim A. Telefon 0535 711 53 74. 0535 711 53 74. İlkbahar yaz, klima ve kombi bakımlarınız için bizden mutlaka fiyat alın. 0535 711 53 74. No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisi. Avni Hakverdi yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güvenilir çözüm, No 5 Mühendislik. Aydın Turbo. Aracınız çekişten düştüyse, siyah duman atıyorsa ya da turbo performansı zayıfladıysa doğru yerdesiniz. Turbo tamir ve bakım, sıfır ve revizyonlu turbo satışı, orijinal yedek parça kullanımı, uygun fiyat ve garantili işçilik Aydın Turbo'da. Aracınızın turbosunu ilk günkü hale getiriyoruz. Aydın Turbo adres: Kemalpaşa Mahallesi, 2545 Sokak, numara 3 Taksim C'de hizmetinizde. Telefon 0545 155 0133. 0545 155 0133. Aydın Turbo, Ahmet Aydın yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güçlü turbo performansı için bizi tercih edin. Aracınız sadece bir ulaşım aracı değil. Sizin tarzınız, sizin imzanızdır. Asil Garaj, otoses ve görüntü sistemleriyle farkınızı ortaya koyun. En yeni teknoloji otoses sistemleri, güçlü bas çözümleri, kristal netliğinde hoparlörler, yüksek çözünürlüklü multimedya ekranlar, geri görüş kameraları ve görüntü sistemleri ve aracınızı tamamlayan şık ve kaliteli aksesuarlar. LED aydınlatmalar, iç dizayn ürünleri, oto aksesuar çeşitleri ve daha fazlası Asil Garaj'da. Adres: Tekke Mahallesi, Sait Polat Bulvarı, numara 249. Yeni hastane, eczaneler arkasında. Telefon 0532 658 74 27. 0532 658 74 27. Asil Garaj, otoses ve aksesuar sistemleri. Kaan Dalyan yönetiminde hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları Yaren FM.com.tr
0: tarzfm.com.tr. Dinleyin, farkınız olsun. Tarsus FM 95.5.

0: Tarsus FM 95.5.
1: Üç tarafı hüzünlerle çevrili yurdum. Genç ölümlerle değişiyor mevsimler. Ve hep aynı toprağa, aynı ağıtı söylüyor Anadolu'daki bütün diller. Ey benim bin yıllık kardeşim, unutma. Benimki kanar, senin parmağına çöp batsa.

diyare kul ettin beni. Diyardan diyara sürgün giderim. İbret mi yarattın? İbret mi yarattın Allah'ım beni? Bu aşkın peşinde yorgun giderim.

Kulun acımıyor Tanrım, sen acı bana. Bu kara sevdayı unuttur bana. Bir şans ver, bir şans daha ver kaderim dost olsun bana. Yoksa kaderime dargın

Ateşe düşmüşüm, söndürenim yok. Şansımı tersine döndürenim yok. Gülmeyen yüzümü, gülmeyen yüzümü güldürenim yok. Bir tek tebessüme vurgun giderim, vurgun giderim.

0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
2: TRNET, fiber sınırsız internet. Taahhüt yok, kota yok, internet günü dolduğunda faizli ödeme yok. Altyapıya hiç gerek yok. Bulunduğunuz yerlerde altyapı sorunu mu var? Hiç dert etmeyin. Ev ve iş yerlerinize sınırsız internet TRNET. Çok ama çok uygun aylık ödeme TRNET'te. TRNET iletişim telefon 0505 908 2309. TRNET Cetvelköprü ışıklarında. TRNET.

0: Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 mm cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. Son teknoloji otomasyon makinelerimizle üretim yapıyoruz. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753 Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Karakelli Auto, inşaat, emlak ve gayrimenkul. Yatırımda doğru zaman, ticarette tam güven. Tarsus'ta yılların tecrübesiyle hayalinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Emlaktan gayrimenkule kadar geniş hizmet ağımızla Karakelli Auto ve inşaat olarak her zaman yanınızda. Güvencesiyle hem kazancınızı koruyun hem de geleceğe sağlam adımlarla yürüyün. Karakelli Auto'da araba alışverişlerinizde kredi kartına taksit imkanı vardır. Karakelli Auto, inşaat, emlak, gayrimenkul adres, Tarsus Traktörcüler Sitesi, Beydeğirmeni Mahallesi'nde. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 02 21. Karakelli Auto ve Gayrimenkul, yatırımın Tarsus'taki güvenli limanı. Karnınız acıktığı zaman aklınıza ilk gelen Amonos dürüm olsun. Tarsus'un neresinde olursanız olun, merkez şubemizde, odun ateşinde, ister et, ister tavuk, bu lezzeti tadın. Amonos dürümde Amonos et ve tavuk dürüm, zurna et ve tavuk dürüm, Amonos klasik dürüm, servislerimizde pilav üstü, et servis, İskender, yoğurtlu tavuk döner, pilav üstü tavuk döner, yanında patatesiyle, içecekleriyle daha sayamadığımız onlarca lezzet en uygun fiyatlarla sizlerle. İsterseniz gelin mekanımızda misafirimiz olun, sizi en iyi şekilde ağırlayalım ya da bu lezzetleri evinizde veya iş yerinizde tadın. Amonos dürüm merkez adres Şehit Kerim Mahallesi 3427 Sokak Eski Kaymakamlık karşısında. Şube Şehit İshak Mahallesi Cetvel Yolu üzeri Kaymakamlık Evi çaprazında. Telefon 0324 613 1313 ve 0324 613 2121. Amonos Dürüm Center.
1: Tatlı krizine son. Antepli Yeşil Baklava. Midenizi yakan şuruplarla değil, pancar şekeriyle ağzınızı tatlandıracak doğal tatlılar ve 20'ye yakın tatlı çeşitleri burada. Fıstıklı özel baklavadan soğuk baklavaya, cimcik baklavadan fıstıklı kadayıfa, midye, sarma ve bülbül yuvasına daha niceleri burada. İşte açılışa özel kampanya. Cevizli özel 320 lira, fıstıklı özel 450 lira, fıstıklı kadayıf 450 lira. Herkes tatlı yesin diye Adana'dan sonra Tarsus'ta Anıt Mahallesi Villa Koleji karşısında hizmet vermekteyiz. Sipariş telefonumuz 0531 559 51 33. Bir yiyen bir daha geliyor. Antepli Yeşil Baklava, Murat Sevirgen yönetiminde hizmetinizde.
0: Aracınızın direksiyonunda titreme mi var? Yolda konfor ve güven mi arıyorsunuz? Kenan Road Balance Tarsus'ta hizmetinizde. Hidrolik direksiyon, elektrikli direksiyon, direksiyon kolon tamiri, araç alçaltma, yükseltme, jant düzeltme ve ağır vasıta road balance hizmetiyle işin ehli, çözüm adresi. Adres:
2: Tekke Mahallesi 3733 Sokak, numara 52, Eski Sanayi Sitesi, Alıcı Profil Karşısı.
0: Telefon 0534 011 6606. 0534 011 6606. Kenan Road Balance, güvenli sürüşün doğru adresi.
3: Bey, acıktık, bizi pikniğe götür de şöyle püfür püfür bir mangal keyfi yapalım.
4: Mangal mı? Olur, neden olmasın?
3: Lezzetli avcarlı soslu, mis gibi tavuk mangal. Yalnız Murat Tavukçuluk'tan olsun. Tüm Tarsus Murat Tavukçuluğa gidiyor, malum. Tavukta, toptan ve perakende, Tarsus'ta kalitenin adı Murat Tavukçuluk ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hizmet veriyoruz.
0: Murat Tavukçuluk Öğretmen Evi karşısında, pazar günleri de hizmetinizde.
3: Telefon 600-0001, 600-0001.
0: Murat Tavukçuluk.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
7: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.

sevdiklerime. Giderken yüreğime gereğinden fazla vurmasınlar diye. Ve hep gidişlerin acısına bile eledim kendimi. Doğuştan yıkık yanlarım yüzüstü kapanmasın diye. Sen gittin ya. Sen gittin ya, ne kalır şimdi geriye? Hangi gece sabahı bulur artık? Hangi gün, hangi makam, hangi söz? Hangi düş yüzüme bir gülücük düşürür artık? Hangi bakış, hangi gülüş, hangi göz? Gittin işte, gittin. Ve ne varsa gitti seninle beraber.

0: Saat 24. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu geceler diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres, Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
2: Gece olunca hüzün çöker dört bir yana. Yüreğin konuşur adeta. Bir sen duyarsın, bir de yüce yaradan. Sessizce konuşursun kendi kendine. Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı seni beklediğim kadar. Geçti, istemem gelmeni. Yokluğunda buldum seni. Bırak vehmimde gölgeni. Gelme, gelme artık neye yarar?

0: El alem dinlemese de alem dinliyor.
1: 95.5
0: Delikanlı Radyo.
2: Delikanlı Radyo.
1: Tarsus FM.

0: Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir.
1: Yolunu bekleyen ben olsam neyse. Bu şehir, bu sokak seni bekliyor. Uykusuz geceler gizlese bile bu seher, bu şafak seni bekliyor.

bir garip halde. Bu bir delilik. İnan kahrediyor beni sensizlik. Duvarda asılı beyaz gelinlik. Bu yüzük, bu duvak seni.

için yaratılmışım. En sevdiğim sen bile ağlatmadın mı koskoca şu dünya?

0: Saat 1. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu geceler diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres, Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
2: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
0: En baba şarkılar, en baba radyoda.
3: El alem dinlemese de alem dinliyor.

sevgilim akıttı hep gözyaşımı. Dağlara taşlara sordum aşkımı.

0: Saat 2. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu geceler diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres, Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.

Burası Tarsus. Plakası 33,5, frekansı 95,5. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.

0: Saat 3. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu geceler diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
2: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.